0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: karşılaşma anı.
1: 93.0 Devrek FM.

olmuş böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili Koleksiyonu.

0: salonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek

0: Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, Getir Yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Mevki Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
2: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
1: Recep Odabaş. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar.

0: hakkının hizmetindedir.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tandır.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
2: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk

0: takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: plan var.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
4: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
4: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
4: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476
4: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
6: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
7: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
6: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
7: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
6: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
7: Bize sormadan karar vermeyin.
6: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
7: 556 4193
6: 556 57 57
7: Güven Lokantası Erdemir Kart.
8: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
0: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur

0: Aman dikkat!
1: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
0: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
1: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
0: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
1: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
0: Telefon 0543 576 3467.
1: Recep Odabaş.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetinizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal

0: Tüm paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49 bin 900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23 bin 800 lira yerine sadece 13 bin 999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken.

her zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel hava.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışla birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı

0: sürücülerin dikkatli olmaları ve farklı
1: rüzgar kuzey doğusundan hafif, zaman zaman orta kuvvette esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehir ise her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Reklamlar.
5: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
6: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
5: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
6: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
5: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
6: 0372 556 1476.
5: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
7: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
3: Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
6: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.
3: 3, 4.

0: Reklamlar.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Nova Pide Börek Salonu.
1: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
1: Telefon 0501 737 67.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76.
1: 0372 556 11 47. Mustafa Günoğlu.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse

0: 0541-221-6037 Albuzlar Düğün Salonları.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasbatiraz, acelem var benim.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
1: www.radiodevrek.com.tr.
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radiodevrek.com.tr.
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radiodevrek.com.tr.
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radiodevrek.com.tr.
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radiodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
4: Siz istediniz, biz de yaptık.
3: Siz istediniz, biz de yaptık.
5: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen iste radyonda dinle.
4: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
5: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
4: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
5: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
6: Erkel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
7: Bu programa bayılıyorum.
6: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

0: Günaydınlar, günaydınlar. Sesimin ulaştığı her yere, şu anda beni nerelerden dinliyorsanız hayırlı sabahlarınız olsun. Yeni hafta sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah. İki gün aradan sonra şükür kavuşturana, şükür Rabbimize diyoruz. Takvim yapraklarımız 22 Haziran 2026 Pazartesi günlerden. Şöyle pazartesinin rağbetini üstümüzden bir atalım değil mi bugün? Kıpır kıpır yepyeni şarkılarla geldim bugün karşınıza. Pop'la başladım. Haftanın bir günü artık pop yapacağım. Yeni çıkan şarkıları, sanatçıları sizlerle buluşturacağım. Sizin de varsa yeni çıkan şarkılar ben de Devrek FM'de dinlemek istiyorum 93.da derseniz, gönderin gelsin o zaman mesajlarınızı 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Tarkan yeni bir şarkı yapmış. Olay 14 saat önce çıkmış. Vallahi YouTube'un altını üstüne getiriyorum. Yeni, sizinle yeni şarkıları buluşturmak istiyorum. Her zaman ilkler nerede dinlenir?
1: 93.0 Devrek Efendim.
0: Bir daha.
1: 93.0 Devrek Efendim.
0: Haydin o zaman siz de, ben de sen de ilk defa bu şarkıyı dinlemek istiyorum diyorsanız isteklerinizi, mesajlarınızı, şarkınızı gönderin gelsin. Tarkan'la başladık, Tarkan'la devam ediyoruz. Yo desin. Bu iki güzel şarkımız bizden. Recep Kanlıoğlu, vay, radyomuzun sahibi, yönetim başkanına gitsin. Şu anda beni duyuyorlarsa Ardi müdürümüze de gitsin. Tüm yayın arkadaşlarıma gitsin en güzel şarkılarım. Onun akabinde Gökhan Özen, Demet Akalın düeti var. Onun akabinde Serdar Ortaç. Maşallah ben gelmeden mesajlar da yavaş yavaş dökülmeye başladı. Gelmeye başladı o zaman. 3 şarkı sonrası mesajlarınızı, isteklerinizi almaya başlayacağım. Elinizi çabuk tutun, sonra son dakikada benim mesajım okunmadı, benim şarkım niye çalınmadı demeyin. Size koskoca 2 saat verdik. Onu iyi değerlendirin. O zaman ne yapalım? Tarkan'la devam edelim. Yo yo desin.

0: Devrek FM 93.0.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
3: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56.000 lira.
3: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
3: Sınırlı stok ile satışta.
2: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
3: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşlüğü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
2: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
3: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
3: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
2: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
3: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
3: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
3: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
1: Reklamları dinlediniz.

Huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum inşallah. Şöyle gelen mesajları hemen bakalım, hiç bekletmeyelim. Günaydın Emine abla, ben Bey Cuma Açık Cezaevinden Devrek'le Dursun Eğriyer. C2 Koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Recep'imden bir parça çalar mısınız demiş. Tabii ki. Hoş geldiniz, sefalar getirdin diyoruz Dursun Bey'e. Hoş arkadaşlarına da gitsin en güzel şarkılarım. Rabbim tez vakitte sevdiklerinize kavuştursun inşallah sizi. Cuma günü çalamadım. İki tane istek vardı. Sait Uçar'dan, İsmail Türüt'ten istenmişti. İkisini de göndereceğim. Erem Kafkaş şarkısı çıkartmış, çok güzel ama. Bir de Herem'den dinleyelim değil mi? Bu Kafkaş şarkısını Sömsöm Yarim'i bayağı sanatçı söylemişti ama Herem nasıl söylemiş? Bir de onu dinleyelim. Yeni şarkısı Herem'in de. Herem'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Onun akabinde Recep'im demedim mi ben sana diyecek. Onun akabinde Sait Uçar, İsmail Türüt sonrası gelsin istekler, mesajlar. Şöyle bir mesajımız daha gelmiş. Samsun Terme Kırdar ailesi diyor ki biz de buradayız, biz de seni dinliyoruz. Günaydınlar demişler. Günaydınlar, günaydınlar. En güzel şarkılarım size de gitsin. Sinop'tan Fatma Tütüncü demiş ki Emine ben de dinliyorum, bize de bir şarkı gönderir misin demiş. O zaman sıradaki tüm şarkılarım Sinop'a, Samsun Terme'ye, Devre'yime, Çaycumama, Beycumama. Şu anda beni nerelerden dinliyorsanız, sesim nerelere uğraşıyorsa oralara gitsin o zaman. Ne diyelim, Herem ne desin, Kafkaş desin. Onun akabinde Recep'im, Sait Uçar, İsmail Türü sonrası ben buralardayım.

tutane dedi, ateşle oynuyorsun dedi. Demişler ki damar çalmayacak mısın son saatte? Damar çalacağım ama istekler damar doğrultusunda gelirse çalacağım, bilginiz olsun. Varsa damar şarkılarınız gönderin gelsin çünkü son saate doğru gidiyoruz. Şöyle gelen bir mesajımız var. Güneşli güzel bir İstanbul sabahından günaydınlar Emine Hanım. Kolay gelsin, ben Hasan Hakan sizden. Ceylan'dan hele hele Antep'im şarkısını istiyorum. Size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler ederim demiş. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda beni Ankara'da, Ankara Sincan'da Hakan Aydın'ı dinliyor. Ona da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Demiş ki Emine, bir Ankaralı Yasin'den Akça gelin gelir mi demiş. Tabii ki gelir. Neden gelmesin? O zaman ne yapalım? İki tane Ankara şarkısı sonrası reklamlar. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi varsa damar istekleriniz gönderin gelsin. Son saatimi karma yapacağım. Hareketli isterseniz hareketli, damar isterseniz damar yapacağım. O zaman ne yapalım? Ankaralı Yasin Akça gelin desin mi? Aydın o zaman gelsin istekler. Mesajlar 0507 380 çift 067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin.

0: Break FM 93.0.
1: Şimdi reklamlar.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: Sağlığın hizmetindedir.
1: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556 4193
2: 556 57 57.
3: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
4: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501 737 6.

Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru.

0: 2 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067.
2: Reklamları dinlediniz.

Puan müziğimi duyduğunuza göre demek ki damara geçiş yapmış bulunuyoruz. Cengiz Kurtaroğlu'ndan Değişme Sakın şarkısı istendi. Bu sadece sana gelsin demiş. Şu anda Ordu Fas'ta Kadir Bey demiş ki Emine Cengiz Kurtoğlu şarkısı sadece sana gelsin Değişme şarkısı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yok değişmeyiz ya. Zaman bize ne getirirse getirsin, ne kadar çile, dert, kader de getirse asla çizgimizden şaşmayız. Bunu en iyi sen bilirsin Kadir Bey. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bulunduğun ortama, arkadaşlarına. Şu anda beni ilk defa beni daha önce dinliyormuş ama ilk defa mesaj atan Seda. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz aramıza. Günaydın Emine, nasılsın? Severek, beğenerek dinliyorum. Mümkünse Ayşe Dinçer'den Gidebilirsin şarkısını çalarsanız çok sevinirim. İyi yayınlar, teşekkür ederim demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin Seda. Sen de hoş geldin, çok şükür. İyiyim, sesim nasıl geliyorsa öyleyim. Çok şükür diyorum. Ferdi Baba istendi. Of dağlar of. Of yıllar of. Of yollar of değil mi? O zaman ne yapalım? Önce Cengiz Kurtoğlu, Ferdi Baba, sonrası Ayşe Dinçer'le devam edeceğim. Onun akabinde Ankaralı Namık, Çiçeğim Gelsene diyecek. Varsa istekleriniz, mesajlarınız gönderin gelsin. Son saatin içine girdim, bilginiz olsun. Elinizi çabuk tutun. Son dakikada gelen mesajları, istekleri, mesajı okumuyorum, isteği de çalmıyorum, bilginiz olsun. O yüzden çabuk tutun elinizi diyorum. Cengiz Kurtoğlu şarkısı benden tüm Cengiz Kurtoğlu hayranlarına gitsin. Mevlüt Toprak Hüsran'a gitsin. Mevlüt Toprak yoğun işlerinden dolayı dinliyor ama mesaj atamıyor. Ona da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hüsran'a da sevgiler, selamlar olsun. Ferdi Baba şarkısı da benden tüm Ferdi Baba hayranlarına gitsin. Nergizime de gitsin. O zaman haydi ne diyoruz? Gelsin istekler, mesajlar.

yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

demek gidiyorsun. Hadi git. Yalvarıp da sana gitme demem ki. Ölsem bile asla minnet etmem ki. Beni sevmeyeni, beni sevmeyeni.

kuştan beter ol. İstediğin yere gidebilirsin. Dilediğin yere gidebilirsin. Yeter ki benden

0: Sen tatlımsın desene.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
3: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
3: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
3: Sınırlı stok ile satışta.
2: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
3: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
2: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
3: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
3: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
2: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
3: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
3: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
3: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
1: Reklamları dinlediniz.

1, 36 yaptık. Yavaş yavaş vedaya doğru gidiyoruz. Cavit Karabey'den Çaresiz Kul istenmişti. Gönderdik. Umarım dinlemiştir. Serkan Kaya ile devam edeceğiz. Tanımam diyecek. Murat Kurşun'dan Aşkım, Aşkımı Sana Yazarım gelmiş. İstenmiş, onu göndereceğim. Engin Nurşani'den Adına Bir Çizik Çektim. Onu göndereceğim. Bir dinleyicim demiş ki, Emine demiş, vallahi demiş, damara girdin, tam girdin, bu ne demiş. Vallahi ben size diyorum, benden damar istemeyin diyorum. Ama ne yapıyorum, siz istiyorsunuz. Şu anda beni Sakarya'dan Erol Bey dinliyor. Sakarya'ya da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ve Sakarya'da şu anda... Oy, beni kimler dinliyor, kimler dinliyor? Sakarya, Akyazı, Kuzuluk'ta şu anda beni dinleyen... İlk göz ağrım, son göz ağrım, kara gözlü oğlum dinliyormuş. Daha okullar kapanmadan bunlar tatile çıktılar. Enes, Furkan, Harun, Buğra, Hacer, Münir, Meryem, İknur, Nihal, Halenur, Elif, Nisanur, Beyzanur. Maşallahınız var, vallahi maşallahınız var. En güzel şarkıların size de gitsin o zaman. Serkan Kaya ne desin, tanımam desin. Onun akabinde Bülent Sartaş, kim bilir şimdi nerelerdesin. Bu da benden oğluma gitsin.

Sinoba, Samsun'a, Terme'ye, Fas'a, Ordu'ya şu anda beni nerelerden dinliyorsanız. Sevgili arkadaşım Filiz Kot demiş ki, Emine yapraklar hazır, ne zaman almaya geliyorsun? Çok erken yapmışsın ama sen. Neyse. Bakacağız artık. Ben plan yapmadan geleceğim. Plan yaptım mı benim her şeyim alt üst oluyor. Ama sen yapraklarımı kimseye verme, tamam mı? Haydiniz zaman en güzel şarkıları Filiz Kot arkadaşıma da gitsin. Seviliyorsun Filiz'im.

ne kadar hata da yapsa, sana yanlış da yapsa yine seviyorsun, yine kopamıyorsun. Yine aynı duygulardasınız değil mi? Vardır değil mi öyle duygularda olanlar? Rabbim herkesin karşısına gerçekten seven, sevgiyi, aşkın kıymetini bilen insanlarla karşılaştırsın. Hele bu zamanda hep menfaat, hep çıkar. Sevgiler eskidenmiş, aşklar eskidenmiş. Evet, bir yayınımın daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Onu o güzel mesajlarınızla, şarkılarınızla, güzel duygularınızla yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Yarın Allah'tan başımıza bir hal gelmezse 10-12 yine ben buralarda olacağım. Murat Kurşun'un Aşkımı Sana Yazarım şarkısıyla vedamı gerçekleştireceğim. Bu şarkıyı ben Seda'ya da gönderiyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum ona da.

gider yemine gider yarın. Allah'tan bir şey olmazsa tekrar buradayız. Hoşça kalın, dostça kalın. Mutlu, huzurlu bir hafta geçirin inşallah sevdiklerinizle. Şu sözümü de demeden geçemeyeceğim. Sevin, sevilin. Ama asla sevdiklerinize saygısızlık etmeyin. Saygı her şeyin başında geliyor. Sevginin, aşkın başında her zaman saygı vardır. Saygı varsa sevgi de oluyor, aşk da oluyor, biliyorsunuz. Sevdiklerinize sıkı sıkı da sarılın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: reklamlar.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556-41-93
1: 556-57-57
2: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
3: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
4: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
3: Telefon 0543 576 3467.
4: Recep Odabaş.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
6: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Devrek FM
7: 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.900 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
4: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
4: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
4: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
4: Telefon 0543 576 3467.
3: Recep Odabaş.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
6: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
6: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
6: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
6: 556 4193
5: 556 57 57.
6: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
7: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
8: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
9: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
1: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Ben Mevsim. Hangi kadın atacaksın? Yeni bir hafta, yeni pazartesi gününe hep birlikte merhaba diyoruz. Umarım hafta sonunuz güzel ve huzurlu geçmiştir.

geldik efendim dinleyicilerim. Bu parçayı sevdiğim arkadaşım Gözde Koşar'a gönderiyorum. Kendisi Aydın Didim'den bizi dinliyor. Selamlarımızı gönderiyoruz.

Devrek Efendi, kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Ben Mevsim.

Evet, Devlet FM dinleyicileri. Sıradaki parçayla devam ediyoruz.

Sevgili Devrek FM dinleyicileri, ben Mevsim. Bugünlük birlikte geçirdiğimiz keyifli saatlerin sonuna geldik. Yayın boyunca bizlere eşlik eden, mesajları ve istekleri programa renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz.

0: planlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713, 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu,

0: en damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
1: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Nergis'le Biz Bize.
3: Efendim efendim efendim, 22 Haziran Pazartesi, haftanın ilk günü, ilk programı, saatlerimiz tam da 16 onu gösterirken Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM frekansında en çok ruhtaşlık kitlesine sahip programı Nergis'le Biz Bize. Sizin kızınız, sizin programınız, sizin yeriniz, bendeniz Nergis'le. Bir haftaya daha başladık efendim. Bu yeni haftadan herkese ama herkese kucak dolusu selamlar olsun. Mucizelerle dolu bir hafta olsun inşallah. Olmaz dediğimiz tüm her şey gerçekleşsin. Şu anda evlerden, iş yerlerinden, yollardan, izlerden, seyir halinden, yolculuklardan sesimin ulaştığı tüm ruhtaşlarım. Karasal yayın üzerinden Devrek ve çevresi 93.0 Devrek FM ve internet üzerinden de tüm dünyaya açılan kapımız. Yurt içi, yurt dışı, şehir içi, şehir dışı fark etmeksizin www.radyodevrekfm.com adresinden sesimin ulaştığı tüm ruhtaşlarıma selamlar olsun. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok özledim hepinizi. Çok çok çok çok çok çok çok. Birbirinden güzel eserlerim listemde. Söylenecek çok şeyler var, konuşulacak çok şeyler var ki belli ki programın süresi yetmeyecek bile. Bu program efendim band kaydı değildir. Cap canlı bir yayındayız ve bu programın tekrarı yoktur. Bunun da buradan bilgisini verelim. Efendim her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi, her ay olduğu gibi, hatta geçen seneden beri programımız Biz Bize Ruhtaşlığı Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyor. Buradan Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a, tüm çalışanlarına, müşterilerine, inşaat firmamızın gururu, çay cumamızın gururuna en güzel eserler armağanım oluyor. Yeni haftadayız, yeni başlangıç.

Değerli ruhtaşlarım, Devrek FM WhatsApp hattım an itibariyle aktiftir ve saatler 18'i gösterene kadar da ücretsizdir. 0507-380-067'den anlık olarak bana ulaşabilirsiniz. Ben geldim. Hele bakın kim geldi, kim? Sizin kızınız, sizin programınız. Sizin yeriniz. Devrek FM. Gönlümün sultanları. Birazdan yoklamaları alacağım. Ay niye benim mesajı okumadın Ergis Hanım dediğinizi duyar gibiyim. Okuyacağım, toptan okuyacağım. Söz veriyorum, okuyacağım. Sizler göndermeye devam edin. Gönlümün sultanları.

0: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'le Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Yaratıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız.

başkasını istemem benim gözüm sende. İki güzel Muazzez Ersoy eseriyle şöyle gerilere gidip güzel bir nostalji yaptık. Eski ama eskimeyen bir eserdi yine. Her birinize armağanım oldu değerli dinleyenlerim. Saatlerimiz 16.20'yi gösteriyor. Her şey yolunda. Pazartesiye girişimizi yaptık. Güzel bir hafta olacak ve biriken mesajlar var. Hemen o kıymetli mesajlarınızı değerlendirelim. Çok bekletmeyeyim ruhtaşlarımı, zira ben de çok özledim. Devrek FM WhatsApp hattım ücretsizdir efendim. Ücretsiz istek eserlerde bulunabilir ya da boş verin şarkıyı. Şarkı her yerde var. Sohbet şahane diyorsan gel bakalım, ben buradayım. Devrek FM frekansındayım. 0507-380-067'den gönderin gelsin. Geçenlerde bir dinleyicim dedi ki bana, onu da hiç unutmuyorum tabii ki. Normalde radyo yayını dinlerken şey diyormuş dinleyicim. Aslında ben de öyle derdim ha. Dinleyici yerine koyduğumda, kendimi şöyle bir empati yaptığımda. Dermiş ki şu radyo yayıncısı sussa da şarkıyı dinlese. Ama sizin programınız öyle bir program ki şu şarkı bir bitse de şu Nergis Hanım bir konuşsa diye bekliyoruz demişler. Teşekkür ederim. Yani ruhtaşız ya, ondan ayrıcalığımız olsun yani. Nergis'le biziz. Bilmem, belki 3 şarkıyla programı bitiririz. Şarkı her yerde var. Açın oraya YouTube'a. Hop! Benim gözüm sizde. Hemen mesajlara bakalım efendim. Şarkıdan ziyade Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla kimler nerelerde dolaştı bana? Nergis

Pis ablam geliyor, radyonun starı, Ahatlı'nın gururu, şarkılardan belli öteden gelişi demiş. Kurban olurum, Ahatlı köyüme selam olsun çaycım ama. Elif Buse Sevda şarkısını çalar mısın demiş. Ay, radyosuyla beraber gözlerimiz yollarda kaldı hafta sonu demiş. Hafta sonu hasret sardı bizi demiş. Vallahi beni de sardı. O güzel radyosuyla beraber balkonunda yeşillikler arasında beni dinleyen çay cumamı Fatma'ma selam olsun. En güzel eserler sana da armağanım olsun. Valla iki günlük bir sponsor bulursanız neden olmasın, yönetim kuruluna imza toplayın. Yayın müdürüne deyin ki cumartesi pazar niye Nergis'le biz bize yok, olur mu öyle şey değil. İmza toplayın. Yorgun Madenci, o işi sen halledersin. Değil mi yani? Niye iki gün yokuz biz yahu? Ankara Polatlı başkentime selam olsun. Devreklere hoş geldiniz efendim. Ankara Polatlı'dan selamlar. Oğlum Okan Bakır için Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlar'da eserini istemişler. Birazdan yayında olacak, merak etme Ankara. Buradayız. Yanınızdayız. Nergis kızım, ben Türkeli Başköy'den Kadir adı güzel demiş. Adı gibi güzel bir gün olsun inşallah. Ve Nurhan çifti. Bize Cengiz Kurtoğlu'ndan okul yılları şarkısını eşim Nurhan, kızım Kardelen, sevgiyi sevmeyi bilenler eşine, sadık kalanlara gelsin, teşekkür ederim. Kızımız demiş, kurban olurum ben size. Türkeli'ye de selam olsun buradan. Birazdan o güzel esere de yer vereceğim. Ben Sevim Durmaz, Murat abi için. Murat 19 ile 21 arasında. Teşekkür ediyorum. Sevim Hanım'a da teşekkürler. Ve Düzce'miz gelmiş efendim. Düzce Gölyaka Yalancı Cennet. Hoş geldin. Böyle ses bombasıyla çayını almış. Yine Yalancı Cennetim'den bana kulak veren Murat Kardüz. Devreklere kadar gelmiş ta Düzce'lerden. Hoş geldin, sefalar getirdin. Merhabalar Nergis Hanım, hoş geldiniz. Gölyaka Yalancı Cennet'ten selamlar demiş. Ve aleyküm selam. En güzel eserler güzel Düzce'me de gidiyor Devrek stüdyolarından efendim. Yine beni burada da yalnız bırakmadı. Bıkmadın mı sabahtan beri benim sesimi duymaktan sen? Hem frekanstan hem internetten. Arabada, bağda, bayırda, tarlada, bağda, bahçede. Her yerde. Nergis'e biz yüze. Aman efendim, gurur duyuyorum gerçekten öyle. Hayırlı yayınlar Nergis abla, ben Alev. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Serhat Özer'e ve A5 koğuşuna gelsin demiş. Gelsin en güzel eserler Alevciğim. Tüm kader mahkumlarına da selam olsun. İyi yayınlar Nergis Hanım. Beycuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için Seda Sayan'dan şiire gazele çalar mısınız lütfen? Sefası sensen eğer ben bütün cefalara razıyım canımın içi. Seni çok seviyorum demiş. O güzel mesajına bakar mısın? Sevgi demişken, sevgi o kadar kutsal bir şeydir ki bazı sevdalar da gizli kalır. Gerek toplum baskısı, gerek yetişme tarzı, gerekse hayatın vermiş olduğu sorumluluklar ve yükümlülükler altında platonik ya da gizli kalmak zorundadır. Bu sevdamız gizli kalsın, sus da Leyla'm duymasınlar. Bırak yüreğimiz yansın, sus da Leyla'm duymasınlar. İkimize kıymasınlar. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi babamız? Gizli sevda. Tüm platonik sevenlere gelsin. Benden de hepinize. Hadi bakalım hep beraber dinleyelim. Gönder.

0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis'teniz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis'te biz size.
3: Devrek yapam.

Bazı sevdalara yarım kaldı sevdamız deriz ama o sevdalar genelde o kadarlıktır. Yoksa hiçbir gerçek sevda yarım kalamaz. Hiçbir sevdanın, güçlü olan sevdanın önünde hiçbir engel duramaz. Biz işte dilin kemiği yok, laf alışkanlığı olmuş yarım sevdam diye. Gerçekten sevilseydiniz ya da gerçekten sevseydiniz hiçbir sevda yarım kalamaz. Ömer Danış. Evet, biliyorsunuz ki dün Babalar Günü'ydü. Öncelikle tüm babaların Babalar Günü'nü canı gönülden kutluyorum efendim. Rabbim sizleri evlatlarınıza bağışlasın. Baba biliyorsunuz otorite, güven, dış dünyayı, dış dünyaya karşı tehlikelerden korunma, çınar. Sizi diğer insanlardan ayrıştıran bir bütünlüğü temsil eder aslında. Belki de bu yüzden bazen baba kaybı yalnızca sevilen bir insanın yokluğu olarak yaşanmaz hayat boyu. Kişi bazen hayat karşısında kendini daha savunmasız ve daha yalnız hissedebilir. Özellikle babası olmayanlar, ki bendeniz efendim 5 yaşında babamı kaybetmiş biri olaraktan söylüyorum. Yani öyle kitaplardan, sağdan, soldan duyduğum bilgilerle konuşmuyorum. Bizzat kendim yaşamış olarak konuşuyorum. Evet, anne derler toplar bir çatı altında tutar ama baba çocuğun duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Çok önemli bir faktör. Çocuğun zihinsel ve ruhsal gelişiminde çok önemli bir yeri var. Zeka gelişimine bile katkıda bulunur. Baba bazen bağımsız kalmayı, birine karşı mecbur olmamayı hissettirir, arkada dağ gibi. Hani gidecek yerim yok, koruyacak, kollayacak babam yok diyen özellikle kız çocuklarına sesleniyorum buradan. Rabbim babalarınızı başınızdan eksik etmesin. Çünkü baba gerçekten çok önemli. Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız hatalar, yanlışlar, hepimiz insanız. Tüm yanlışlarınız da size öyle ön ayak olacak, kanatlarını sonsuza kadar açacak ve sizin önünüzde bir zırh gibi duracak adamdır baba. Ben size daha nasıl anlatayım ki baba deyince aklıma ne geleceğini? Fedakarlık, kibarlık, karizma ve kız çocukları için de ilk aşktır baba. Sevgidir. Babalarımızın hayatımızdaki rolü aslında kelimelerle açıklanamaz. Bunu ancak ne zaman anlarsınız? Babasız kalınca. Allah öteki dünyaya intikal etmiş tüm babalarımızın da mekanları cennet olsun efendim. Ki ben her Babalar Günü'nde ayrı bir duygusal olurum. Dün de o duygusal günlerimden bir tanesini yaşadım. Burada size anlatmam gerekir ki. Hayır, bu bir duygu sömürüsü değildir efendim. Ben alıştım. 5 yaşından beri babasızım zaten. Bu tamamen size benim bir yayıncı, bir programcı olarak söylemek istediğim boynumun borcudur. Lütfen babası olmayanlara, özellikle kız çocuklarına daha kibar, daha naif davranın. Onlara sahip çıkın, başlarını okşayın ve asla art niyetle yaklaşmayın. Çünkü benim inancımda, gördüğüm kadarıyla, babasız yaşamış biri olarak söylüyorum bunu. Onlar sanki Allah'ın bir el tarafından korunduğu evlatlardır. Biz her ne kadar görmesek de, mesela ben hayatım boyu kaç kez hangi kişilerin tehlikelerinden böyle kıl payı sıyırdım anlatamam size. Hani o kadar çok kötü insan çıktı ki karşıma. Bir şekilde o kötü insanlara Allah öyle bir engel oluyor ki, yani sanki böyle dış güç tarafından korunuyormuşsunuz gibi geliyor. O yüzden eğer Allah'ın koruduğu kullarsa bu babasız olanlar, sizin de onları sevindirmeniz bence dünyanın en büyük iyiliği demektir, öyle değil mi? Babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Oldukça yoğun bir mesaj trafiği var. Birazdan hepsine yer vereceğim mesajlarınızın. Ben hangi birini okuyacağım derken, baba çatıdır, çınardır dedik ya.
Aslında baba Mehmet Yıldız'dır bir yerde de. Evdir yani, barktır, köydür. Evet, Mehmet Yıldız, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'a selam olsun buradan. İyi yarınlarınızı gerçekten inşa ediyor. İnanılmaz bir inşaat tutkuları var kendilerinde. Ben baba gibi de görüyorum Mehmet Yıldız'ı. Gerçekten babalık rolü de var üstünde. Yürekten ve profesyonellikle o lüks mekanlara yuva olmanızın adı altında Çağcıman'ın gururu kalmaya devam ediyor. Yeni Atatürk Bulvarı'nda efendim, Çağcıman Zonguldak. Tüm detaylı bilgiler için Mehmet Yıldız'la iletişime geçin. Çok özür diliyorum. Mesajları oldukça biriktirdik. Hepsine yer vereceğim ama Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın iletişim numarasını aktarayım ki hazır baba demişken baba yuvadır ya, çınardır, sığınaktır. İşte sığınaklardan bir tanesi de Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ta, tam da hayallerinizin ötesinde bir yerden bahsediyorum. 0552 560 67 13. Bana bir masal anlat baba. İçinde sen ol, annem olsun, kardeşlerim olsun. Bana bir masal anlat.

0: İçinde çaycıma olsun be. Bana bir masal anlatır. İçinde tüm sevdiklerim, tüm ruhtaşlarım, bir de yanımda babam olsun.
1: Nergis'le bizim Zevrek FM.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Evet, tüm babalarımıza da armağan ettik bu güzel eseri efendim. Birbirinden değerli eserlerle saatleri 16.45 yaptık. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla sizin programınız, sizin kızınız bendeniz Nergis'le birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, babasız büyümüş olabilirim ama benim koskocaman bir kitlem, ruhtaşım var. Sizler de benim babamsınız.
0: Nergis'le Nergis.
2: Şöyle mesajlarımıza yer verelim hemen. Beycuma cezaevinde yatan Doğukan Karabaş kardeşime Eray Kocabacak kardeşinden selamlar. Elbet bir gün kardeşim demişler. Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah. Efendim, Beycuma Kapalı'daki Barış Demiral için Seda Sayan'dan şiire gazele birazdan gelecek. Sefası sensen eğer ben bütün cefalara razıyım canımın içi. Seni çok seviyorum demiş. O diğer esere de yer vermeye çalışacağım. Süremin yettiğince, arşivimin yettiğince, nefesimin yettiğince. Teşekkür ediyorum. Selam canım Nergis. Nuriye ben. Amaç şarkılar değil. Sevdiğinin ruhunu dinlendirdiğin, sana iyi gelen, yüreği güzel bir insanla güzel vakit geçirmek. Nergis'e ruhtaşlık etmek. Çünkü sen ruhtaşların için değerlisin. Seninle zaman geçirmek çok güzel, çok keyifli canım Nergis. Çok da seviliyorsun. Senden Müslüm Gürses'ten Dargınım şarkısını istiyorum. Çalarsan mutlu olurum. Sevgiler demiş bir sürü de kalbiyle beraber. Nuriye'm benim. Sen de benim canımsın, ruhtaşımsın. Tabii ki de şarkı bahane burada. Yoksa şarkı her yerde var. Yani adım atsanız bir şarkıya denk geleceksiniz. Bir tuşa bassanız telefonda hemen şarkı çıkar. Açın televizyonu yine şarkı, yine şarkı. Önemli olan biz bize ruhtaşlık çatısı altında duygulara tercüme olup uzakları yakın edebilmek, öyle değil mi? Yoksa şarkı var canım, ben mi söylüyorum sanki bu şarkıları? Bir program şarkı için dinlenilmez benim bildiğim. Yıllardır bu işin içindeyim. Bir program şarkıların güzelliğinden dinlenilmez. Dinleyiciyle beraber aranda kurduğun o köprüyle, o bağla dinlenilir. Yoksa ben öyle kolay kolay bir radyo yayını da dinlemiyorum, haberiniz olsun. Dinleyemiyorum, yani uzun süre dinleyemiyorum. Ne yapayım ama?
0: Nergis'le biz size.
2: İyi yayınlar, ben Beycuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer. C2 Koğuşu'ndan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı C2 Mutfakçılar grubuna gelsin demiş. Gelsin efendim en güzel eserler. Nergis ablam, bugün umutlarım yeşerdi. Ümre'ye gidiyorum yine, Ümre'ye. Çok dua, çok umut, çokça şükür. İnşallah Fatmacığım yine mi gidiyorsun? İnşallah dualarında bizlere de yer verirsin. Rabbim kabul etsin ibadetleri. Ve eklemiş, Allah kimseyi anasız babasız bırakmasın, sabırlık versin. Ahirete göç eden babalara mekanları cennet olsun dileklerinde bulunmuş, dualarında bulunmuş. Selam olsun Çaycuma'dan Fatma'ya, amin inşallah hep beraber. Merhaba, A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Seni çok seviyorum canım yavrum demiş Bahar teyzen. Kalbiyle beraber. Zor günler dostu düşmanı ayıklamak için fırsattır. Dünyam Serhat'ım diye de mesajına eklemiş. Gerçekten çok doğru bir kelime söylemişsiniz değerli dinleyicimiz. Bahar teyzesi. Zor günler dostu düşmanı ayıklar. Evet evet. Bazen o zor günlerde Allah kahretsin yine mi bunlar benim başıma geliyor diye isyan ederiz ama lütfen krizi fırsata çevirin. Bir bakın ki acaba kimler gerçek dostmuş, kimler değilmiş, kimler varmış, kimler yokmuş. Yani ele güstü. Değil mi? Eliyoruz her zaman. Valla şurada mesajlar var ama niye göremiyorum ben? Hah, gördüm. Ne demiş? Kardüz Düzce'den. Bıkmadık Nergis. Güllü'den bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Evet, Kardüz beni Düzce'den frekans üzerinden de dinliyor. İnternet üzerinden de devreye kadar geliyor. Bıkmadık diyor. Bir yayın daha al, bir yayın daha dinleriz diyor. Ay inşallah. Teklifleri açığım lütfen. Buradan Rütü'ye seslenelim. Çok büyük kitleyiz çünkü. Kolay gelsin. Beycim adaya tan eşim Serdar Subaşı'na gönderebilir misin? Geçemedim senden şarkısını. Çok sevinirim demişler efendim. Teşekkür ediyorum. Beycim ama selam olsun. Selam Nergis Hanım. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Fatih Kısa Parmak'tan. Bu adam benim babam çalarsanız günün anlamını anmış oluruz. İbrahim Albayrak Devrek'ten ulaşmış. İbrahim Bey selam olsun. Birazdan o güzel esere de yer vereceğim. Güzel devreyime reklamcımız İbrahim Bey'e de selamlar olsun. Şimdi güzel bir Bergen yorumu sizlerle buluşsun. Daha sonra Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edeceğiz. Merak etmeyin, dolu dolu yaklaşık bir saatimiz daha var. Değerlendirelim. Üstelik de Devrek FM WhatsApp hattı ücretsizken. Hadi gönderin gelsin mesajları. 0507 380 çip 067. Ebendeniz sizin kızınız Nergis.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: Dostluğun sesi, sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
3: Nergis'le

Şiirlere, gazellere doğru Seda Sayan'ın güzel bir türküsüyle birlikteliğimizi devam ettirmiş olduk değerli dinleyenlerim. İkinci saatimize de Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla giriş yaptık. Son saatimizdeyiz. Bu son saatimizi de güzel değerlendirmek istiyorum efendim. Gelen mesajlar var, hemen değerlendirelim. Mesajları kesinlikle demiş Nuri'cim benim, teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni. Selamlar olsun canım ruhtaşıma da. Kalplerin içinde teşekkür ediyorum. Ben de seni seviyorum. Merhaba Nergis Hanım, ben Azime. Elif, Mustafa, Şirin ve Sedef için sıradaki şarkıyı istiyorum. Sizi çok seviyoruz demişler. Ben de sizleri çok seviyorum. İnanın bana, boşuna demiyorum. Ben sizi ulusallara bile çıkarttım ruhtaşlarım diye ya. Ben de sizi çok seviyorum. Bil mukabele. Siz beni ne kadar seviyorsanız ben sizi milyon kat evrenlerden daha çok seviyorum. Bu güzel mesajlarınız için de teşekkür ediyorum. Vay, videolar geliyor efendim, videolar geliyor Çay Cuma'dan. Son ses, son ses, açın kapıları. Mahalle Nergis ablam var, şarkılarıyla muhteşem demiş. Çok teşekkür ediyorum Fatmacığım. Çay Cuma'ma selam olsun. Hepinizi öpüyorum. Ercan hoş geldin. Ercan Salman, Nergis abla her zamanki gibi neşeli, enerjilisin. Bu kadar enerji olmayı nasıl başarıyorsun demiş. Ruhtaşlık kitlesiyle başarıyorum. Enerji. %100 enerji, nasıl bir sinerji. Teknik ediyorum ekırlarıma alerji. Umrumda mı ki hangimiz enerji? Neydi o ya? Tamam yapamadım. Valla bu kadar enerjik olmayı sizlerden aldığım o sinerjiyle başarıyorum. Bunu soranlara da cevap vermiş olayım. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi. Kendi memleketimin frekansındayım. Bir kere bu bir. İkincisi de niye olmayayım ki, siz varsınız. Bakın sizin programınız. Benim programım olsaydı bu kadar enerjik olmazdım, yemin olsun. Ay, benim derdim biter mi? Yok, akşama ne giyeceğim, ne yiyeceğim. Evin tozları duruyor, süpürge. Işık oradan bağırır. Anam der dizim tutmuyor, belim ağrıyor. Bu program benim olsaydı ben bu kadar enerjik olabilir miydim sizce? Bu program sizin, ben de sizin kızınız olduğum için enerjik. Enerji! Sıradaki şarkı demiş. Eşim ve kızlarıma gelsin, teşekkür ederim demiş Ercan. Gönderiyorum sıradaki şarkıyı hemen bekletmeden. Eşine ve kızlarına gelsin. Güzel haftalar diliyorum. Teşekkür ediyorum Azime. Ben de seni seviyorum. Azime. Kendinizi artık çözüm düşünemeyeceğiniz bir durumda bulabiliyorsunuz kimi zaman. Bu konuda acıma ve öfke geliştirdiğinizde buna kısaca depresyon deniliyor. Depresyonun önemli bir nedeni de içinde bulunduğunuz durumu nasıl gördüğünüz. Depresyona eğilimli olduğunuzda risk, düşünme modelinizin kendinize fazla odaklanmış olması. Artık kimsenin sizi umursamadığını ve kendi başınıza olduğunuzu da hissettirebiliyor bu duygu size. Her zaman seni seven ve senin için anlam ifade eden insanlar varken kendinize öyle bir odaklanıyor, öyle bir tutum sergiliyorsunuz ki sadece zor durumunuzun onayını aramak istiyorsunuz. Henüz bilmiyor olsanız bile her zaman sizi önemseyen birileri var. Her şeye karşı bir dağ gibi görünüyorsunuz ama yorgun hissediyorsunuz ve canınız hiçbir şey yapmak istemiyor kimi zaman. Şu bardağı şuradan nasıl kaldıracağım diye düşündüğünüzü biliyorum ruhtaşım. Emin olun biliyorum. Hemen hemen herkes zaman zaman bu durumlardan müzdarip oluyor. Ve genellikle bu durum kendiliğinden geçiyor, merak etmeyin. Ancak bazı zamanlar uzun sürebiliyor. Bazen haftalar, hatta aylar bile geçmeyeceği hissine kapılıyorsunuz. Duygularınızın üstünlüğü size ele geçiriyor ve diyorsunuz ki taş duvarlar sıktı artık beni. Gönlüm dağlarda yahu. Üzülmeyin. Ruhtaşınız var, enerjisiniz var. Biz bizeyiz. Devre Gefen frekansında. Gönlüm dağlarda sizlerle.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Taş duvarlar sıkıyor artık gönlüm, memleketimde vallahi. Çaycuma. Efendim birbirinden güzel eserlerle devam ediyor birlikteliğimiz. Ahmet abi demiş ki sen tatile çıkacaktın, sezon finali ne zaman demiş. Evet, şöyle bir Ege'ye gitmeyeyim mi diyorum, bir türlü gidemiyorum. İki frekansta birden yayın alınca ne çok işlere kalkışmışım ben yahu. Bilmiyorum, yönetim kuruluna dilekçemi vermem lazım.

tatilde. Bilmiyorum sezon finalini ne zaman yaparız? İnşallah yaparız en kısa zamanda. Bilmiyorum ki. Köfteci Selami, Selami Albuzluğ ulaşmış bizlere. Çacmağ'ın değerli esnaflarından 40 yılı aşkın esnaf olan Selami Albuzluğ. Hoş geldin, sefalar getirdin Devrek Stüdyosu'na. Ben Köfteci Selami'nin torunu İnci demiş. Ay yok, Köfteci Selami değil, torunu İnci gelmiş. İnci! İnci Binci kim birinci? İnci birinci. Köfteci Selami'nin torunu İnci'nin yanaklarından öpüyorum efendim. Bana da bir şarkı gönderirsen mutlu olurum Nergis ablam demiş. Ablan kurban olur senin şarkılarına. İnci. İnci binci kim birinci? Valla 7'den 70'e herkese hitap ediyorum. Ne yapayım yani? İncinin yaşına da inmem gerekiyordu. Hiç kusura bakmasınlar. 30 yaş üstü değil mi ama yani? İnci de dinliyor bizi. Aa, sadece sizin programınız değil. 7'den 70'e herkesin programı. İnci binci kim birinci? Öpüyorum Selami Albuzlu'nun torunu İnci'yi de. İncime de sıradaki eser armağanım olsun. Konya'dan Hüseyin, hoş geldin. İyi yayınlar.

0: Hatıralar mı yoksa hatıran yeter mi? Ferdi Baba'nın hangi eseriydi Fatmacığım, onu da açık yazarsan. Çünkü Ferdi Baba'nın hem hatıralar eseri var hem hatıran yeter eseri var. Hangisi ise açık bir şekilde yazabilirsin. Dedikten sonra ben şimdi günde 2 saat boyunca Devrek FM frekansında niye yayın yapıyorum? Hadi bakalım sorun bana, niye yayın yapıyorum? Ben geçenlerde dinleyiciye niye beni dinliyorsun diye hesap sormuştum. Siz de bana sorun. Niye yayın yapıyorum biliyor musunuz? Uzaklar var. Uzaklar ama ruhlarının yakın olduğu insanlar var. Onları bir çatı altında, Nergis'le biz bize ruhtaşlık çatısı altında toplayabilmek için buradayım. En kaliteli firmaları size bildirebilmek için buradayım ki zira geçen seneden beri kalitenin önde gideni inşaat firması deyince çağcımada akla gelen bir firma Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız'dan da bahsediyorum. Nefesimin yettiği kadar da bahsedeceğim. Bunun için buradayım ve gelelim hasretliğe. Zor zanattır hasretlik. Hele bir kere sevmeye gör. Ölüm gibi ağırdır. O ağırdır o özlem, hasretlik. Yarını gelmeyecek bir son gibi. Biliyorsunuz ki unutulmaz sesi ve şarkılarıyla gönüllerde tat kurmuş usta sanatçı Murat Göğebakan 9 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Mekanı cennet olsun. Tüm hasretlik çekenlere de bu güzel eser armağanımız olsun. Hasretinle yandı gönlüm. Yandı, yandı, söndü gönlüm. Gel bakalım Murat abi, gel. Hep beraber dinleyelim.
1: Nergis'le biz bize.
2: Bir kere sevmeye gör ha. Ölüm gibi ağırdır hasretliğin.
3: Eyvallah.
2: Yarını gelmeyecek bir son gibi. Zor gelir hasretlik. Kimi düşünürsen düşün, neyi yaşarsan yaşa. Zor sanattır hasretlik. Bugün var, yarın yok.

kadar ağır gelmezmiş. Dedim ya, zor sanattır hasretlik. Her babaydin kavrayabileceği bir cinsel değil. Her kadının taşıyabileceği omuzunda yük değildir hasretlik. Ama şu var ki, taşıyabilen de bizdendir o zaman hasretler. Bilenler bizimle beraber.

0: hocam.
1: Estağfurullah.
0: Ben bu akşam hem gençliğimi yaşıyorum hem 70'leri yaşıyorum.
1: Estağfurullah abi.
0: Çok güzel gidiyor her şey.
1: Estağfurullah ellerinden efendim.
0: O zaman fazla bekletmeyelim. Çok kısa böyle kısa çok bir kısa ara verelim.
1: Evet.
0: Tekrar gönül dostlarımıza birlikte olalım.
1: Eyvallah. Başımla gözünü seveyim.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
4: Sizin yeriniz burası.
5: Sizin yeriniz burası.
6: Nergis'le biz bize.

siz bu satırları okurken, siz bu satırları okurken ben çok uzaklarda olacağım. Böyle başlardı, değil mi? Bildiğimiz bütün mektuplar. Biliyor musunuz? Bu hepimizin hikayesi. Şu an neredesiniz? Ne yapmaktasınız? Bildiğim yerlerde misiniz? Yoksa hiç görmediğim bir evin penceresinde mi? Sevdiklerinizin özlemi sardı mı nicedir kalbinizi? Pişman mısınız başlamadıklarınıza? Ah, iç çekiyorsunuzdur şimdi. Düşünüp de yazmadığınız, yazıp da yollamadığınız mektupları saklıyor musunuz hala? Kafanızda hep aynı cümle, biliyorum. Ne olacak halimiz? En çok kimi özlediniz ruhtaşlarım? En çok neyi beklediniz? Şimdi düşlediklerinizin neresindesiniz? Dedim ya ruhtaşım derken bu hepimizin hikayesi. Islandığımız bütün yağmurları, dudak kanatan kalpli sızı aşklarımızı, bizi buluşturan kaldırımları, bizi buluşturan şarkıları, eserleri duyuruyorum. İşte bütün bunları bağırıyorum. Ben unutmadım diye. Hatırlıyor musunuz sonunu değiştiremediğimiz filmleri ve hayatın gerçeğidir sandığımız aslında kabullenilmiş yenikliği? Bir ağızdan söylediğimiz en kahraman repliği, büyürken vazgeçtiklerimizi ya da zorla bize vazgeçittikleri şeyleri. Çabuk mu büyüdük ruhtaşım? Çabuk mu büyüdük dersiniz? Biliyorum, ne olacak halimiz? Siz bu satırları okurken ben nerede olacağım kim bilir? Neleri bırakmış olacağım geride?

0: aşkları, ne başlangıçları, ne şarkıları, ne ayrılıkları. Tıpkı sizin gibi. Tek bir sorum var kendime şimdi. Ne olacak halim? Bir gün gitsek bile hatıramız yeter.
1: Devrek.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Bir gün gitsen bile hatıran yeter dedi Ferdi Tayfur. Unutulmayan eseriyle öncesinde İclal Aydın'ın güzel bir şiirini naçizane yorumlamaya çalıştım efendim. Sürçülisan ettiysem affola, bu güzel şiir ve eser her birinize armağanım oldu. Ve son yarım saatin içerisindeyiz değerli dinleyenlerim, çok kıymetli ruhtaşlarım. Birlikteliğimiz saatler 18 reklamlarına kadar devam edecek. O yüzden son yarım saatimize şöyle bakalım, mesajlarımızı iyi değerlendirmek istiyorum. Devrek FM WhatsApp hattım halen aktif ve halen ücretsiz hizmetinizde. Şarkılar bahane, sohbet şahane diyorsanız, ben de buradayım, ben de senin ruh taşınım diyorsanız, sizin programınız olan Nergis'le Biz Bize de, bendeniz sizin kızınızla beraber Devrek FM frekansında birlikteliğimiz devam ediyor. 0507-380-067'den anlık olarak bana ulaşabilirsiniz. Her gün olduğu gibi geçen seneden beri tabii ki o değerli mütevazi iş insanı Mehmet Yıldız katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenlerim. En güzel eserleri ona da armağan ediyorum. Çay Cuma, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Ve dört mevsim Emine'm ulaşmış. Hoş geldin Emineciğim, sefalar getirdin. Selam kraliçem, ben de şu anda seni dinliyorum. Canka'nın yeni şarkısını çalar mısın? Hele şarkısı, de hele şarkısı. Her zaman ilkler Devrek FM 93.0'da dinlenir. Kolay gelsin canım Nergis'im demiş. Her ilk şarkıyı da bana hatırlatıyor. Vallahi yakinen takip ediyor müzik camiasını. Ben dört mevsim Emine'yi tebrik ediyorum. Ben vallahi bir sürü yoğunluğumdan dolayı yeni şarkıları pek takip edemesem de bu işi üstlenmiş durumda Emineciğim. Tebrikler, vallahi helal olsun.
3: Nergis'le dinleyeceğiz.
2: Teşekkür ediyorum. Takdir edersiniz ki çok yoğun bir gün yaşıyorum. Program harici de tabii ki dışarıdaki esnafla olan ziyaretlerim devam ediyor. İki şehirde birden olunca iki şehirler arası gidip geliyorum ben her gün. O yüzden bir Düzce, bir Devrek, bir Çay Cuma, böyle üç arasında sizin kızınız, sizin programınız devam ediyor. Bazen İstanbul'a gittiğimde gözlemleniyor efendim. Bakınız geçmiş. Evet, güven. Güven çok önemli. Gerçekten öyle. Güven kelimesi. Ah, sadece bu beş harften oluşmuyor. Değil mi? Çoğu ilişki güveniz üzerine kurulur efendim. Sevgi gibi. Sevgi gibi güven de insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Hiç kimse bana lamicimi söylemesin. Güven, yakın ilişkilerin en önemli parçalarından biri olmasına karşın, güvenin olmadığı bir yerde hiçbir ilişki, hiçbir iş, hiçbir arkadaşlık, hiçbir dostluk, hiçbir şekilde sürdürülemez. Olamayacağı da aşikardır. Güven çok önemlidir. Çoğu ilişki güven üzerine kurulur. Bunu unutmayalım. Güven duygusu kişide diğer insanlara karşı kaygısız, kuşkusuz, tereddütsüz bağlanır, insan inanmayı sağlar. Çünkü güvenin olduğu yerde açıklık, yakınlık, dürüstlük, netlik ve en önemlisi taahhüt vardır. Öyle imzalı, yazılı, kağıda, mağda gerek yoktur. Güven kelimesinin olduğu yerde söz senettir bir kere. Eğer bir reklamcıysanız ya da bir esnafsınız, müşteri size bir kere gelir, iki kere gelir, bilemedin üç kere gelir. Dördüncüde eğer size müşteri tekrar ulaşıyorsa, o müşterinin güvenini kazanmışsınızdır. Bunu unutmayın, bu da daimiliği getirir. Bir anda yükselip de parlayıp da vay efendim ben dünyanın bir numaralıyım deyip de onun rehavetine kapılıp da güven sarsıcı hareketler yaparsanız, ne kadar çok yükselirseniz yükselin, o kadar sert bir şekilde aşağı düşersiniz.
3: Nergis'le dinleyeceğiz.
2: Güven önemlidir. Her şeyden önce güven. Ben de madem az önce hatıramız yeter dedik, ben demez miyim şimdi sen de mi Leyla diye, konunun Leyla ile ilgisi olmamakla beraber? Yahu serseri dediler, kulak arkası ettim. Divane dediler, senin için bunu diyor dediler, gülüp de geçtim. son darbeyi de sen de mi indirdin? Ha? Sen de mi Leyla? Ne oldu? Gizli.

0: Tanıtıcı reklam. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Nergis'le biz bize.
2: Devrek yapam.

0: Gece mutluluk bana gülerdi. Başımda sevdanın yeli eserdi. Ne olur beni yerden yere vurmayın yıllar.
1: Ne gitti bizsiz. Nereye?

Evvelce ümitler bize gülerdi, dost bildiğimiz herkes bizi severdi. Şimdi ne oldu da böyle oldu yıllar? Cover eserdi efendim. Gitmeyin yıllar, vurmayın yıllar. Müslüm babamızın eseriydi. Her birinize armağanım oldu. Gelen mesajlara son yer verelim. Daha sonra da yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılmak durumundayım. 18 reklamına doğru. Efendim ben mikrofonları kapatmak durumundayım. Takdir edersiniz ki. Evet, video gelmiş Fatma'dan. Fatmacığım, çaycımama selam olsun. Kız, ne kadar güzel mahsulüm var bahçende. Biberler efendime söyleyeyim. Her şey taze taze, organik organik. Nergis ablam, benim emeklerim benim bahçemden demiş. Rabbim sağlıkla, huzurla, mutlulukla yemek nasip etsin inşallah. Bol bereketli olsun mahsulün. Senin ve onun nezdinde tüm çaycımamda, devreğimde, gökçebeğimde, kayıkçılarımda, şu an tarlada, bağda, bahçede hem bir taraftan toprak anaya ektikleri mahsullerle bir taraftan da bana kulak veren emekçi ruhtaşlarıma en güzel eserler armağanım oluyor değerli dinleyenlerim. Emine demiş ki, bu zamanda güvenilecek insan çok az. Onların da kıymetini bilmek gerekir. Güveni kırılan birine ne yaparsanız yapın, asla o güven geri gelmez. O yüzden güvenden sonra saygı. O da kimsede kalmadı demiş. Evet, aslında şöyle bir şey var. Ben bunun bilincindeyim. Herkes diyor ki, bakın herkese mikrofon uzatsak diyecek ki, işte dünya kötü, insanlar menfaatçi, ne kadar yalancılar, arkadan konuşuyorlar, şöyle böyle. Yahu herkese mikrofon uzatıyorum, herkes böyle söylüyorsa, sahi bu insanlar ki neredeler bunlar? Çünkü kiminle konuşsam hep aynı dertten.

0: Müzdarip. O zaman burada benim yapmam gereken bir şeye şöyle bir baktığımda, aslında insanlar önce mükemmel insan aramak yerine mükemmel insan olmayı tercih etseler ve günlük olarak ya da haftalık olarak kendi muhasebelerini yapsalar, ortada o zaman mikrofon uzatacağımız öyle bir insan kalmayacak. Hayır, uzatıyorum mikrofona, diyorum ki hayat nasıl, insanlar nasıl, diyorlar ki çıkarcı, yalancı, arkadan konuşuyor, dedikoducu, hepsi öyle diyor ama. O zaman o insanlar buna maruz kalıyorsa, o anlattıkları insanlar neredeler? Hepsine mi mikrofon uzatıyoruz kardeşim? Biri de çıkıp demiyor ki ben kötüyüm. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen.
1: Ergis'te biziz.
0: Aynen, kötüyüz aynen. O yüzden diyorum ki ben kendimde de arıyorum yani, gerçekten. Bir insan kendi muhasebesini, kendi eleştirisini yapabilmeli. Bazen kendi kendime diyorum ki, acaba ben ona bu lafı diyerek yanlış mı yaptım? Hata bende miydi? Bazen gerçekten hatanın bende olduğunu anlıyorum, kabul ediyorum. Ve karşı taraftan özür dileyemesem de, dargın bana. Özür dileyemesem de ruhani bir şekilde hakkını helal ediyorum. Ulaşıyordur. Yani herkes kendi muhasebesini yapmalı. Ben de çok hatalarım oluyor mesela gün içinde. Hani bunlar hep böyle şey için değil. Art niyetli değildir benim. Dilimin kemiği yoktur. Ağzıma geleni söyler sayar, sonra da hiçbir şey hissetmem. Böyle de bir huyum var yani. Ama çok konuşmaktan ileri geliyor. Böyle düşünerek konuşsam neyse, ama burada mikrofonun başına geçiyoruz. İşte önümüze ne gelirse, konular, şarkılar, yıllar, bilmem neler derken bazen diyorum ki burada hata yaptım, keşke yapmasaydım. Hani biri uyarmıyor beni. Ben kendimle konuşuyorum. Kendi kendine konuşana deli denmez, zeki denir efendim. O nereden çıkmış öyle? Nergis'in de hataları var, evet. Hem de çok var. Ama affettireceğim kendimi. Vallahi kendimi affettirme yolunda, insan ölmeden, son nefesimi vermeden insanlara kendimi affettirip tabii ki helallik dileyeceğim. Çünkü bu hayat çok geçici. Çok boş. Her şey boş, inanın bana. Teşekkür ediyorum. Aramam sormamı istemişsin ama süremiz bitti be. Konya'dan Hüseyin. Öğleden önce senin isteğini yayınlamıştım. Öğleden sonrasına da sürem yetmedi. Yarın tekrar görüşsek de şarkıyı hatırlarsan bana olur mu? Konya'ma selam olsun. Nazar boncukların için de teşekkür ediyorum. Efendim, birisi el sallamış ve nazar boncuğu göndermiş ama ismi yok. İsmi lazım değil, o benim canım, ruh taşım. İsmi lazım değil.
1: Nergis'te biziz.
0: Nergis kızımız, mantar toplamaya gidiyoruz. Ormanda internet çekmiyor demiş. Aşk şarkımızı dinletirsen seviniriz. Kadir ve Nuran çifti ulaşmış. Efendim, Türk Ali'den. Tamam, o şarkıyla veda edelim. Şimdi Emine de başka bir şarkı istemişti ama süre yetmedi. Ama Emine Cengiz Baba da sever. Bu şarkı aynı zamanda Emine'ye de gitsin o zaman. Ortak noktada buluştuk değil mi? Böyle herkesin gönlü olsun yani. Bugünlük benden bu kadar. Yüksek müsaadelerinizle gidiyorum. Okul yıllarına doğru gideceğiz. Cengiz Baba'nın okul yılları. Okul bizim iyi yurttaş olmamızı sağlıyor. Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamayı, onlara saygı duymayı öğretir. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, yararlıyı zararlıdan ayırt edebilme bilinci kazandırır. Ve hiçbir zaman da unutulmaz. Genelde okulda yaşanır o ilk aşklar, değil mi? Hiç unutulur mu okul yılları? Buradan Çaycım'a, çok programlı liseme, muhasebe bölümü liseden arkadaşlarıma, Şehit Hasan İlköğretim Okulu'ndan, orta öğretimde istasyonda bulunan okuluma selam olsun. Öğretmenlerime, hocalarıma selam olsun. Canımın içi demiş. Ha, Dilek gelmiş. Dileğim, profilini değiştirmişsin. Tanıyamadım kız, şart olsun. İstanbul'uma selam olsun. Canın sağ olsun ablam demiş. Konya'dan Hüseyin, yarın görüşeceğiz. Arkası yarınlı program bu. Her şey bitmedi. Ve Yorgun Madencim, en güzel akşamlar senin olsun ablam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Seninle de olsun madencimiz. Efendim teşekkür ediyorum Emine. Kalpleriniz, nazar boncuklarınız, ya süremiz yetmedi. Bir saat uzatsak mı? Neyse, şimdilik benden bu kadar. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Değerli Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a.

0: Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve teşekkürlerin en büyüğü size gidiyor. Yarın 16'yı gösterdiğinde biz nerede olacağız?
1: Devrek efendisi biziz.
0: Siz de orada olacaksınız biliyorum. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para, bir de radyonuzdan.
1: Devrek efendisi biziz.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Bay bay.
2: Nergis'le biz bize...

0: reklamlar. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
1: Aman dikkat!
0: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi'yle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
0: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
1: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67.
2: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
3: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
6: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri,
1: saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
5: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
6: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın

0: Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: hizmetindedir. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Saka Subayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Yakomuz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
0: Devrek FM
6: 93.0 Devrek FM.

0: Radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.
2: Bu haber kader mahkumları ve kader mahkumu aileleri için.
3: Sevgili kader mahkumları ve onların kıymetli aileleri.
2: Kader mahkumlarımızın Zonguldak'taki tek sesi olan radyonuz. Devrek FM 93.0 frekansında saat 19 ile 21 arasında canlı olarak yayınlanan Cezaevi Özel İstek programında içerideki ve dışarıdaki sevdiklerinize ses olmamızı istiyorsanız,
3: onlara olan sevginizi ve özleminizi her an hissettirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın.
2: Sponsorluk hizmetinden faydalanmak için bize mesaj atın, biz sizi arayalım.
3: Sponsorluk hizmeti için telefon numaramız 0507 380 0067.
2: 0507 380 0067.

0: Ustayla
1: damat. Efendim, şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. İki akşamlık bir aylığın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. 22 Haziran 2026 güzel bir pazartesi akşamında abonelere özel cezaevi istek programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Evet, abone olan dinleyicilerimiz hemen WhatsApp'tan mesajlarını ve isteklerini yazmaya başladılar. Abone olmayanlar, bilgi almak isteyenler 0507-380-0067'ye bilgi almak istiyorum diye yazabilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizleri dinleyen canlılar da cezaevi mesajı değil, normal dinleyicilerimiz WhatsApp'tan 0507-380-0067'den mesajlarını yazabilirsiniz.

Efendim beni kırsan taşa vursan derde sızsan ne çıkar dedi Ferdi Baba. O güzel şarkısıyla bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyenler. Evet, bugün benden önce saatler 10-12 arasında 4 mevsim Emine yayında vardı. 16 ile 18 arasında da sevgili Nergiz'le biz bize programı sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Program öncesinde sevgili Ferdi müdürümüz özellikle mesaj gönderdi. Senden dedi bir şarkı istiyorum dedi. Bu şarkıyı dedi özellikle dedi Emine ile Nergiz'e hediye edersen sevinirim dedi. Biz de söz verdik. Sözümüzü tutmuş olalım efendim. Ferdi müdürden sevgili Nergiz'e ve sevgili Emine'ye hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Boş konuşurlar. Deli deli deli.

Evet sevgili dinleyenler, bölgenin en güçlü sesindeyiz. Devrek FM'deyiz. Tam 93.0'dayız. Bizleri Devrek'ten ve internet üzerinden Türkiye'nin her yerinden bizleri dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Efendim, umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Keyfiniz, moraliniz yerindedir. Haftaya da güzel başladığınızı ümit ediyorum sevgili dinleyenler. Evet, aramıza yeni katılan bir abonemiz var. Ona da bir hoş geldin diyelim sevgili dinleyenler. Evet, Yusuf Asaf Güzel abone oldular bizlere. Teşekkürlerimizi iletiyoruz onlara da. Hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Yusuf Asaf Güzel. Evet, C10 koğuşundaki Batuhan Cinel'den. Evet, C10 koğuşundaki Batuhan Cinel'den Tonyalı Rauf Karamusaoğlu'na Sait Uçar'dan Ah Yayla şarkısını hediye ediyorlarmış sevgili dinleyenler. Evet, C10 koğuşundaki Batuhan Cinel'den Tonyalı Rauf Karamusaoğlu'na Sait Uçar'dan Ah Yayla şarkısı hediye olarak geliyor. Bu akşamın ilk istek şarkısı sevgili dinleyenler. Hadi bakalım, istekler başladı. Abone olanlar mesajlarını atmaya başladı. Abone olmayanlar, ben de abone olmak istiyorum diyenler, ben de abone özel cezaevi istek programında akşamları 19 ile 21 saatler arasında cezaevindeki sevdiklerime şarkı hediye etmek istiyorum diyenler, WhatsApp'tan 0507 380 0067'den bilgi almak istiyorum diye yazıyorsunuz sevgili dinleyenler ve bilgileri alıyorsunuz, ondan sonra aboneler listesine isminizi yazdırıyorsunuz.

Bu güzel şarkıyı paylaştık. Bu akşam aramıza yeni katıldılar. C10 koğuşundan Batuhan Ciner'den Tonyalı Rauf Karamusaoğlu'na gelmişti bu güzel şarkı. Hoş geldin diyoruz tekrardan yeni abonelerimize. Aramıza hoş geldiniz. Evet, Sultan'ın mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Bir bakalım hemen. Selamun aleyküm Murat abim, iyi yayınlar diliyorum ben. Sultan demiş. Beycuma'da C9 koğuşunda yatmakta olan Yaman'ıma onu çok sevdiğimi hatırlatmak isterim. Seni çok özledim. Çekerim derdin daha olsa bile, yanarım sevgin ateşten de olsa inci misali. Gönül dağını armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demiş sevgili Sultan'dan. C9 koğuşunda yatağın çok sevdiği Yaman'ına hediye olarak gidiyor Gönül Dağı şarkısı sevgili dinleyenler. Evet, aboneler özel istek programıyla sizlerle birlikteyiz. Sizler de abone olarak cezaevindeki sevdiklerinize mesajlarınızı ve isteklerinizi ulaştırabilirsiniz.

Evet, Sultan demiş ki abi benim istediğim şarkı bu şarkı değildi demiş. İşte sanatçının ismini yazmazsanız ondan sonra ben neyi seçersem onu dinlemek zorunda kalırsınız. Mesajlarınıza istek, abone olan dinleyicilerimiz isteklerini yazarken sanatçı adını ve şarkının adını yazıyorsunuz sevgili dinleyenler. Ondan sonra abi ben bunu istememiştim, o değildi, buydu falan. Bunda benim bir suçum var mı? Bir kabahatim var mı? Yok. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Üçüncü istek şarkımız bu akşamın İlknur Hanım'dan gelmiş. İlknur'dan Ömer Kalkan'a Zonguldak Devrek Beycuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna. Vallahi C9 koğuşu harikasınız ya. C9 koğuşunu tebrik ediyorum. Cezaevindeki dostlarımız, sevenlerimiz, özellikle ailelerinizle görüştüğünüz zaman ailelerinize derseniz ki işte hangi saate sponsor olmak istiyorsanız, hangi saatte şarkılarınızın yayınlanmasını istiyorsanız işte bu programa sponsor olun diye ailelerinize, sevdiklerinize söylerseniz seviniriz sevgili dinleyenler. C9 koğuşuna teşekkür ediyorum. İlk Nur'dan Ömer Kalkan'a, Zonguldak Devrek Beycuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna ve mesajı Ömer'e bir mesaj göndermiş. İnsan bazen birine alışmaz, onu kalbinin en güzel yerine koyar. Ben seni öyle sevdim, günün nasıl geçtiğini merak ettiğim, iyi olduğunu bilince içimin rahatladığı, aklıma geldiğinde yüzümde istemsizce bir tebessüm bırakan kişisin. Ne zaman geçerse geçsin, bazı hisler eksilmiyor. Benim sana olan sevgim de onlardan biri. Birlikte geçireceğimiz güzel günlerin hayali bile bana yetiyor demiş. Sevgili İlknur, C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a sevgiyle demiş. Ve bu akşam ona Tülay Maciran'dan Senden Vazgeçmem şarkısını hediye etmiş sevgili dinleyenler. O zaman Tülay Maciran söylesin, Senden Vazgeçmem desin İlknur ve C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan için gelsin bu güzel şarkı.

Senden vazgeçmem can, kara gözlüm demiş sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimiz, yolumuza, muhabbetimize, şarkıları konuşturmaya devam ediyoruz. Evet, uzun zamandan beri bu yolda bizlerle birlikte yürüyen sevgili Yunus'a teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara'dan Yunus Arı'ya çok teşekkür ediyorum. O da kardeşi Doğanay'a bir mesaj göndermiş. Doğanay kardeşim demiş, araba full doluydu, üst üste geldik, aramanı bekliyorum demiş sevgili dinleyenler. Evet, aramanı bekliyorum diye Doğanay'a mesaj göndermiş sevgili Yunus Arık sevgili dinleyenler. Evet, bu arada Doğanay Şirin de mesaj ulaştırmış bizlere, ona da selamlar sevgiler olsun. Selamun aleyküm Murat abi demiş, aleyküm selam diyelim. Kolay gelsin demiş. Ben Doğan Ayşirin, ne yapıyorsun demiş. İyiyiz Allah'a şükür, yayın yapıyoruz, ne yapalım. Tuğçe Kocabacağı demiş, Erkan Acar'dan Yer Sana Yazık Olacak parçasını istiyorum. Bir de mesajım var, merak etme ben çok kurnaz değilim, Doğanay'ım beni, kendine iyi bak demiş. Eyvallah, selam olsun diyelim. Evet, abone olan dinleyicilerimizin mesajlarını ve isteklerini sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sizler de abone olabilir bu güzel programda, sevdiklerinize hem şarkılar hediye edebilirsiniz hem de cezaevine mesajlar gönderebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp 0507 380 0067 0507 380 0067. Evet, Doğanay Şirin Tuğçe Kocabacağı hediye ediyor bu güzel şarkıyı. Yar Sana Yazık Olacak.

Evet, sana bir tek ben alırım, kimin umrunda sevgili dinleyenler. Evet, bir bakalım şöyle bir. E, 95.03 yeni katıldı aramıza, ona da hoş geldin diyelim efendim.

az sonra mesajınızı ve isteğinizi değerlendireceğim. Ama onun öncesinde sevgili Ali Eren Çetinoğlu'nun mesajı var. Ali Eren Çetinoğlu'ndan Beycuma Kapalı Cezaevi, B blokta yatan Bartukaya başlı için. Evet, Ali Eren Çetinoğlu'ndan Beycuma Kapalı Cezaevi, B blokta yatan Bartukaya başlı için. Kamuran Akkor'dan Bir Ateşe Attım Beni şarkısını armağan ediyorum. Öz kardeşin her daim yanında. Az kaldı kardeşim, biraz daha sabret, elbet bir gün diyerekten güzel bir mesaj göndermiş Ali Eren Çetinoğlu. Bartukaya başlıya göndermiş sevgili dinleyenler ve bu güzel akşamda da Kamuran Akkor'dan Bir Ateşe Attım Beni şarkısını hediye etmiş.

Evet sevgili dinleyenler, 19.50 yaptık saatlerimizi ve devam ediyor birlikteliğimiz. Yine aramıza yeni bir abonemiz katıldı sevgili dinleyenler. Evet sevgili Paşa bizlere sponsor oldu. Özdemir Kocasoy için, A8 koğuşunda yatan abisi Özdemir Kocasoy için iki şarkıya, bu akşam iki şarkıya sponsor oldu sevgili dinleyenler. Teşekkür ediyoruz sevgili Paşa'ya ve A8 koğuşundan Özdemir Kocasoy'a teşekkür ediyoruz. Onlar bu akşamki iki şarkıya biz sponsor olmak istiyoruz dediler sevgili dinleyenler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve Paşa güzel bir söz göndermiş. Etrafımız yüksek duvarla örülü olsa da, çevremiz tel örgülerle kaplı olsa da, bizim de olacak tahliye bir günümüz. Bir baharı yaşarsak en güzel çiçekleri biz açacağız elbet bir gün Aslan abim demiş. Evet, etrafımız yüksek duvarla örülü olsa da, çevremiz tel örgülerle kaplı olsa da, bizim de olacak tahliye bir günümüz. Bir baharı yaşarsak en güzel çiçekleri biz açacağız. Kardeşi Paşa'dan A8 koğuşunda yatan abisi Özdemir Kocasoy'a gidiyor ve bu güzel şarkı da hediye etmiş bu akşam kendisine. Etkin ve Adanalı Ayhan, Lan Kardeş şarkısı. Kardeşi Paşa'dan A8 koğuşundaki Özdemir Kocasoy'a hediye olarak gidiyor.

Efendim Langarda şarkısı bizlerle birlikte oldu. Bu güzel şarkı Paşa'dan Özdemir abisine hediye olaraktan gitti. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler, mesajlarınıza, abone olan dinleyicilerimizin mesajlarıyla ve istekleriyle devam ediyoruz. Evet, dört mevsim Emine mesaj göndermiş. Sorunsuz yayınlar Murat abi. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı çalar mısın? Bu şarkı sana ve Ferdi abiye gelsin. Şarkı seçimini sana bıraktım demiş ama önce abonelerimiz, eğer abonelerimizin istekleri bitsin, zamanımız kalırsa bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı dinlettirmeye çalışırım. Ama abonelere özel yayın olduğu için bu programda şarkıları aboneler belirliyor. Vaktim zamanım kalırsa Cengiz Baba dinlettirmek isterim. Bu programda benim pek şarkı seçme hakkım yok sevgili dinleyenler. Benim iki tane hakkım var. Onu da program başında kullanıyorum. İki tane Ferdi Baba şarkısı. Şifa niyetine, önce kendime şifa niyetine, sonra sizlere şifa niyetine. Programın başlangıcında iki tane Ferdi Baba şarkısı sadece ben belirliyorum. Ondan sonraki bütün istekler bu programın sahibi olan abonelerimizin istekleri sevgili dinleyenler. Evet, Güneş Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Güneş'ten kıymetli Halil'ine. Dünya bir yana sen bir yana şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş ve mesaj göndermiş Halil Bey'e. Sen bizim en büyük şansımızsın, kahramanımızsın. Sen harika baba, süper eşsin. Sen benim kabul olmuş en güzel duamsın. Babalar günün kutlu olsun süper baba. Senin günün bir gün değil. Her gün seni çok seviyoruz, her şeyim demişler efendim. Halil Bey'e göndermişler bu güzel mesajı. O zaman devam edelim onların istek şarkısıyla sevgili dinleyenler. Hadi bakalım.

0: Şimdi reklam.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
3: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

Evet sevgili dinleyenler, reklamları da geride bıraktık. Vallahi listeyi bir yandan hazırlamaya çalışıyorum. Listeyi yapıyorum. Yeni aboneler katılıyor. Onların kayıtlarını falan yapıyoruz derken. Vallahi zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz sevgili dinleyenler. Evet devam ediyor birlikteliğimiz. 20.03 yaptık saatlerimiz sevgili dinleyenler. Evet, Damla Hanım Beycuma kapalı cezaevi M tipi A8 koğuşunda yatan kardeşi Özdemir Kocasoy'a bir şarkı armağan etmek istiyor bu güzel akşamda sevgili dinleyenler. Evet, o zaman armağan edelim bu güzel şarkıyı. Havva Öğüt'ten istemişler efendim, Vay Kardeşim şarkısını istemişler. Evet, abone olmak isteyenler, ben de akşamları 19-21 saat arasında Murat farkıyla cezaevindeki sevdiklerime şarkı hediye etmek istiyorum. Onlara moral vermek istiyorum. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyorum diyorsanız eğer WhatsApp 0507 380 0067'den önce abonelik hakkında bilgi alıyorsunuz sevgili dinleyenler. Eğer abone olmak isterseniz gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Vay vay vay vay, kimin mesajını gördüm efendim? Nergiz Hanım'ın mesajını gördük. Nergiz'le siz size miydi? Evet, Nergiz'le siz size programının değerli, pardon, biz bizeydi ya, Allah'ım yarabbim. Bak siz size derken herkese mutlu akşamlar demiş efendim Nergiz'le biz bize programı hafta içi 16 ile 18 arasında Devrek FM'de tam 93.0'da sizlerle birlikte oluyor sevgili dinleyenler. Vallahi hadi yine şanslısınız. Özellikle böyle dinliyorum ben Nergiz'i. Böyle diyor, var ya, nasıl diyor biliyor musunuz? Ücretsiz diyor. Yani bize aklı sıra laf çaktırıyor. Üstüne basa basa ücretsiz mesaj gönderebilirsiniz. Biz ne diyoruz? Ücretli mesaj mı gönderebilirsiniz diyoruz. Allah Allah. Abone olmak isteyen olur. Ve şöyle bir durum var sevgili dinleyenler. Kimseyi biz hani zorlamıyoruz. İlla abone olacaksınız da demiyoruz. Olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Ama bu programın özelliği abonelere özel istek programı. Yani abone olanlar. Siz şimdi elinizde sinema bileti olmadan sinemaya girebiliyor musunuz? Giremiyorsunuz değil mi? Eğer sevdiğiniz bir sinemaya girmek istiyorsanız önce o sinemaya girebilmek için biletiniz olması lazım. Biletiniz olmadan gitseniz oradan içeri alırlar mı sizi? Almazlar. Bu programda böyle. Abonelere özel sevgili dinleyenler. Abone olan dinleyiciler var. Onlar zaten listeyi belirliyorlar. Onlar ve biz sadece burada, ben sadece burada ne yapıyorum? Şarkıları hazırlıyorum, listeyi hazırlıyorum. Bana kalan hiçbir şey yok. Vallahi kendimden ben şarkı bile çalamıyorum ya. Aslında ben var ya, işin hani şarkı çalma kısmını daha çok seviyorum. Müzik dinletme kısmını daha çok seviyorum. Ama bu programda maalesef ben bile mesela babam arasa şimdi beni, babam arasa şarkı istese ben babama şu anda şarkı çalamam. Niye baba, abone değilsin diyeceğim. Ha işte. O da diyecek ki oğlum şimdiye kadar sana verdiğim paralar onlara say falan diyecek. Neyse devam ediyoruz efendim. Sevgili Nergiz'e de selamlar, sevgiler gönderiyorum. İyi ki buradasın, iyi ki bizimlesin, iyi ki Devrek FM'desin diyelim. En güzel şarkılar Devrek FM'de bu güzel akşamda yayınlatabildiğimiz. Ben diyor halka açık biletsizim demiş. Bak işte ne kadar güzel. O zaman bedava yayınlatmak isteyenler 16-18 arasında Nergiz'in programına yoğunluk yapacaksınız sevgili dinleyenler. Evet, 16-18 arasında Nergiz'in programına yoğunluk yapacaksınız. Onun programı dediği gibi böyle üstüne basa basa ücretsiz. Evet, Damla Hanım mesaj göndermişti. Beycuma kapalı cezaevi M tipi A8 koğuşunda yatan çok sevdiği kardeşi Özdemir Kocasoy'a armağan ediyor bu güzel şarkıyı. Hadi bakalım ne diyelim o zaman sevgili

Evet, yine bu akşam aramıza yeni katılanlar var. Onlara da hoş geldin diyorum efendim. Bu akşam Beycuma Kapalı Cezaevi C10 koğuşundaki Arda Köroğlu ve Demircan İleri için bizlere sponsor oldular. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. İsminin söylenmesini istemedi dinleyicimiz. Evet, Beycuma Kapalı Cezaevi C10 koğuşundaki Arda Köroğlu ve Demircan İleri için bizlere sponsor oldular. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve mesajları: merhabalar, kolaylıklar dilerim. Gürkan Uygun'dan, bu şehir girdap gülüm. Arda Köroğlu, Demircan İleri olmak üzere Beycuma Kapalı Cezaevi

Evet, bu güzel şarkıyı gönderdik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Selamlar, hayırlı akşamlar Murat Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz ben. Sıradaki şarkı bana, size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine, yayıncılarına da gelsin. Sorunsuz yayınlar dilerim demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz, Ordu'ya da selam olsun diyelim. Evet, Zonguldak M tipi kapalı cezaevinde Mehmet Kurt'tan Ereğli Tayfası Taşsız Kral Tanju Başkanı Rasim Efe'ye, Zonguldak'tan Umut Çelen, Selahattin Köse, Uğur Koç ve Onur Korkmaz'a, Devrekli Osman Atar'a ve bütün gurbet mahkumlarına

şarkılarına. Valla Semih Cenk yazmışlar. Allah Allah şarkısı, bir de Sezen Aksu Derdinle Yan herhalde. Önce bir Semih Cenk'ten bir şarkı ben dinleteyim sizlere. Sezen Aksu ikinci şarkılara geçersek eğer, o zaman ikinci şarkılara geçersek dinletiriz diyelim. Sevgili Mehmet Kurt göndermiş. Taşsız Kral Tanju Başkan'a, Rasim Efe'ye, Umut Çelen, Selahattin Köse, Uğur Koç ve Onur Korkmaz'a ve Devrekli Osman Atar'a hediye etmişler bu güzel şarkıyı. Evet, yine bir selam var. Furkan Karaduman, Bahadır Bilgiç, Enes Öztürk, Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bizleri dinliyorlarmış. Onlara da selam olsun diyelim efendim. Furkan Karaduman, Bahadır Bilgiç, Enes Öztürk ve Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tüm mahkumlara da selamlar olsun. Evet, Mehmet Kurt'un isteğiyle devam ediyoruz.

Evet, Güneş Hanım güzel bir mesaj göndermiş. Demiş ki ben razıyım aboneliğe. Sayenizde her akşam bir mesaj ve şarkı ile eşimi mutlu ettiğimi düşünüyorum. Hakkınız ödenmez, emeğinize sağlık. Bakın bir tarafta ne gerek var diyenler var. Ve bir tarafta da böyle düşünenler var. Emeğe saygı duyanlar var. Teşekkür ediyorum. Evet, radyomuzda sevgili dinleyenler, yani 19-21 saati abonelere özel istek programı. Bunun dışında ücretsiz olan program yapan arkadaşlarımız da var. Onların saatlerinde, onların programlarında ücretsiz olarak mesaj gönderebiliyorsunuz. Ama bu program abonelere özel istek programı olduğu için sadece abone olan dinleyicilerimizin cezaevi mesaj ve isteklerini yayınlayabiliyorum. Onun dışında normal dinleyicilerimiz cezaevi mesajı değil de Devreg FM'e gönül veren gönül dostlarımız 0507 380 0067'den mesaj gönderdiği zaman istek şarkılarına yer veremesem de mesajlarınızı okuyoruz, mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Abonelik olayı cezaevi ne mesaj ve istek göndermek isteyen dinleyicilerimize özel bir uygulama sevgili dinleyenler. Bunun için de abone

Olmak veya olmamak sizin tercihiniz. Abone olursanız mesaj gönderir, istekte bulunursunuz. Abone olmazsanız bu programa 19-21 saatleri içerisinde mesaj göndermek istemeyebilirsiniz. Ya ne gerek var şimdi diyebilirsiniz. Ona da saygı duyarım. Ama sizler de abone olan insanlara aynı şekilde saygı duymanızı istiyorum sevgili dinleyenler. Evet, Canan Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Selamun aleyküm Murat kardeşim, ben Muğla Fethiye'den Canan ablan. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Siz çok kıymetli Devrek FM ailesine demişler. Teşekkür ediyoruz. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan canımın ta içi, canım oğlum Recep Can Koçaklı'dan çok kıymetlisi Gamze'sine, abisi Özkan Kandil'e, dostu Berat Eren'e ve tüm kader mahkumlarına gelsin ve tüm Devrek FM ailesine gelsin. Gazapizm'den isminizi istiyorlar parçasını rica ediyoruz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz efendim. O zaman Recep Can Koçaklı'dan çok kıymetlisi Gamze'sine, abisi Özkan Kandil'e, dostu Berat Eren'e ve tüm kader mahkumlarına geliyor.

Devam ediyoruz. Sevilay Hanım'ın mesajıyla ve isteğiyle İstanbul'dan selamlar. Hayırlı, huzurlu, bereketli yayınlar. Kolay gelsin Murat Bey demişler. Teşekkür ediyorum. Ben Sevilay Cebeci, Orhan Gencebay şarkısı rica ediyorum. Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde.

yatan kadar mahkumlarına gelsin. Allah kurtarsın, Allah'a emanet olun, koruyan Allah, kollayan melekler olsun. Rabbim sevdiklerine kavuştursun inşallah hayırlısıyla demişler ve güzel bir Orhan Gencebay şarkısı istemişler.

20:34 yaptık saatlerimizi. Vallahi bu akşam nasıl geçiyor anlamadım gitti. Bir bakalım sevgili dinleyenler. Evet, sevgili Yunus'un bu akşamki isteğine geldi sıra. Sevgili Yunus'un isteğiyle devam edelim. Bizim kız da bizleri dinliyormuş şu anda. Ona da selamlar, sevgiler olsun efendim. Açtım radyomu, radyoyu dinliyorum demiş. Bizim kız ben demiş. Eyvallah. Ona da selamlar, sevgiler olsun. Evet, Yunus'un mesajını da bulabilirsek inşallah her şey çok güzel olacak ama bir bakalım Yunus nerede ya vallahi. Heh, şimdi buldum. Selamun aleyküm, ben Ankara'dan Yunus. Devrek cezaevinde bulunan Seyit Yıldırım, gözlerin yalan olmuş ve veda mektubu potpourrisini istiyorum, tüm başkentlilere gelsin demiş. Ve mesajım demiş, gün yüzü hariç tüm yüzleri gördüm ve selam Dogi Baba demiş efendim. Evet, Ankara'dan Yunus istemiş, tüm başkentlilere de hediye ediyor bu güzel şarkıyı. O zaman bize de çalmak düşer.

Evet sevgili Yunus istedi bu güzel şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Aboneler Özel İstek programımız başladığından beri sevgili Yunus Arık her zaman yanımızda. Sevgili Doğan Ayşirin'le birlikte. Sağ olsunlar, var olsunlar katkılarından ve desteklerinden dolayı. Evet. Çalacağınız son şarkı bana da gelsin Murat Bey demişler efendim. Son şarkıya daha var. Son şarkıyı hediye edelim çalacağımız zaman. Evet sevgili dinleyenler, abonelere özel istek programı hafta içi 19-21 saatleri arasında ben Murat sizlerle birlikte oluyorum sevgili dinleyenler. Şimdi radyomuzda 3 tane abonelere özel istek programı var sevgili dinleyenler. Mesela 19-21 ben yapıyorum, 23-01 Hüsran kardeşim yapıyor. Hafta sonu Hakan kardeşim yapıyor sevgili dinleyenler. Hangi programcıya sponsor olduysanız o programcının saatlerinde istek haklarınızı kullanıyorsunuz sevgili dinleyenler. Bunu özellikle belirtiyorum. Hangi programcıya sponsor olduysanız, abone olduysanız o programcının saatinde istek haklarınızı kullanıyorsunuz. İsterseniz sadece bir programcıya sponsor olabilirsiniz. İsterseniz iki programcıya sponsor olabilirsiniz. İsterseniz üç programcının üçüne de sponsor olabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey sevgili dinleyenler. Ama şunu diyorum, hangi programa sponsor olduysanız, hangi programcının saatinde ödeme yapıp dekontu gönderdiyseniz o programcının saatinde istek haklarınızı kullanıyorsunuz. Çünkü sizin yapmış olduğunuz, gönderdiğiniz dekontlara göre burada bir liste tutuluyor sevgili dinleyenler. O listeye göre de sizin kaç tane istek hakkınız olduğu, kaç tane istek hakkınızın kaldığı, devam ettiği hep oradan takip ediliyor sevgili dinleyenler. İşte ben Murat'a abone oldum da ben ondan da şarkı isteyeceğim. Böyle bir hakkınız kimsede yok sevgili dinleyenler. Eğer benim saatimde benim programıma sponsor olduysanız hafta içi 19-21 saatleri arasında emrinize amadeyim. İstek hakkınız varsa isteklerinizi isteyebilirsiniz. Mesajlarınızı cezaevindeki sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Evet, Mehmet Kurt'un ikinci isteğine geçelim. Zonguldak M tipi kapalı cezaevinde Mehmet

Kurt'tan Ereğli Tayfası Taşsız Kral Tanju Başkan'a, Rasim Efe'ye, Zonguldak'tan Umut Çelen, Selahattin Köse, Uğur Koç, Onur Korkmaz'a ve Devrekli Osman Atar'a ve bütün gurbet mahkumlarına hediye olarak geliyor Sezen Aksu şarkısı sevgili dinleyenler. Evet, sevgili Mehmet Kurt'un ikinci istek şarkısı bu akşam. Hayır.

Yan yan derdine, bu saatten sonra ne senin elinden bir şey gelir ne de benim elimden. Evet, devam ediyoruz. Sultan'ın mesajıyla devam edelim. Sultan'ın bu akşam yanlış çalmışız şarkısını. Aslında kabahat Sultan'da da. Neyse diyelim efendim, neyse. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Bir bakalım. Ben Sultan Beycuma'da C9 koğuşunda yatmakta olan yamanıma. Gün olur Yusuf zindandadır, gün olur Yusuf Mısır'a sultandır. Elbet o güneş sana da doğacak inşallah bir gün. İki gözüm seni çok seviyorum. Murat abim bu şarkıyı çalarsan çok sevinirim demiş efendim. Vallahi. Çalacağız bakalım inşallah, bulabilirsek eğer. Evet, İpek Karabağır'dan bu şarkıyı istemişler.

Efendim artık veda zamanı geldi sevgili dinleyenler. En son ne demişlerdi? Ordudan Fili son şarkı bana gelsin demişlerdi. Ona da hediyemiz olsun. Bu güzel şarkı bu akşam aramıza katılan yeni sponsorlarımıza hediye olsun. Akşam saatinde 19 ile 21 saatinde programımıza sponsor olan, bize destek olan tüm dinleyicilerimize, tüm sevenlerimize. Efendim bu bir yolculuktur. Bu yolculuğu benimle yapmak isteyenler, 19-21 saatine sponsor olmak isteyenler sponsorluklarını yapabilirler. Yanımızda olanlara ve olmayanlara, herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Saatler 21'den sonra sevgili Ferdi Müdür yayında olacak. Ferdi ile Duygu Treni programıyla. O da mesajlarınızı, sevdiklerinizi ulaştırır. Allah'a emanet olun. Her şeyi dilediğiniz, her şeyi gönlünüzce olsun. Bu şarkı benden sizlere hediye olsun. Hadi eyvallah.

0: reklamlar. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğal gaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar

0: halkının hizmetindedir.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
3: Köfteci selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci selam. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trend Yol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi. 93.0 Devrek FM. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.

sonuççu olana kadar yani. Mesajlarınızı 0507-380-067 0507-380-067 Devrek FM WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabileceksiniz. Sıradaki parçayı sevdiklerinize, sevenlerinize armağan edebileceksiniz. Ve her zaman olduğu gibi iki güzel yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu eseriyle bugünkü startımızı veriyoruz. Az sonra kimler nerelerden ne şekilde bana ulaştıysa tek tek mesajlarınıza yer vereceğim. Bu arada şöyle WhatsApp'ıma baktığımda Recep Kalmaoğlu devreğin en tepesinden sanırsam terastan bizleri dinliyor. Resimler attı bana Devrek'le ilgili. Selam Ferdi, kolay gelsin. İyi akşamlar demiş. Devrek Seyir Tepesi'nde şu an seni dinliyorum demiş. Bu resimleri sana gönderdim demiş Recep Kalmaoğlu. Ben buradan Recep Bey'e sevgiye selamlarımı göndereyim. Şu an bizleri Devrek Seyir Tepesi'nden bizleri dinliyor. Sıradaki parçayı tüm Devrek FM dinleyenlerine armağan etmiş. Onu da sizlere buradan anonsunu yapayım. Az sonra diğer kalan mesajları, hatta şöyle yapayım. Instagram canlı yayınımız açık. Instagram'dan gelen mesajları hemen sizinle paylaşayım. Daha sonra sıkışıyoruz ve bazı mesajları okuyamıyoruz, yer veremiyoruz aşırı yoğunluktan dolayı. Şöyle baktığımda hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Mustafa mesajını göndermiş. Selam Devrek, ben orada kalmış. Aşağıda devam etmiş, onu okuyacağım. Alaplı'dan Bülbül, selam iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Yine şöyle baktığımda Prenses diye gelen mesaj, Almanya'dan selamlar, kolay gelsin demiş Prenses. Esma 67 diye sıradaki parçayı eşime gönderiyorum demiş. Buradan Instagram'dan yorumla bizlere katılan dostlarıma isimlerini yazarsanız sevinirim. Mesajınızın başına, yani yorumunuzun başına isminizi yazın ki ben de ona göre güzel bir şekilde anonsumu gerçekleştireyim. Selam Devrek FM dinleyicileri. Ben Mustafa, Almanya'dan kolay gelsin. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine Almanya'da yaşayan Zonguldaklı hemşehrilerime gelsin demiş. Almanya'dan Mustafa. Ve demiş ki sıradaki parça siz, kalbi yüreği güzel insanlara gelsin demiş, teşekkür ederim. Rukiye mesajı ulaştırmış, yayınlar demiş, teşekkürler Rukiye. Yayınlar, iyi akşamlar demiş Öztürk. Şimdi dedim ya yorumlarınızın başına isminizi yazarsanız güzel bir şekilde Devrek FM mikrofonlarından tüm devremize, tüm bölgemize güzel bir şekilde anonslarınızı ulaştırabiliriz. O zaman şöyle güzel bir şarkı çalmadan Almanya'dan bir mesajımız daha var. Onu da hemen değerlendirelim. Selam Ferdi kardeşim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Memleketime kucak dolusu sevgili selamlar Almanya'dan demiş. Ben de Almanya'dan dinliyorum, çok uzaklardan demiş Vedat Karagül'le. Tüm devreklere selamlarını göndermiş Vedat Karagül'le Almanya'dan. Buradan Vedat abimize sevgiye selamlarımızı gönderiyoruz. O da yakın zamanda Türkiye'de olacak. Devrek'te buluşacağız inşallah, bir aksilik olmazsa. Ona da buradan sevgiye selamlarımı göndereyim. Hadi bakalım, şöyle güzel bir yaşayan efsane ve Sinan Özden yorumu sizlerle olsun. Burası alemin en klas, en delikanlı radyosu. Batı Karadeniz tek sesi 93.0 Devrek efendim.

Çay Diliminden Semra Öztürk. Harikasınız, bir süper parça. İyi yayınlar demiş, iyi akşamlar diyerek mesajını tamamlamış. Teşekkürler. Yine şöyle, Ümran'ın Dünyası mükemmel şarkı demiş, size de gelmiş olsun. İyi yayınlar diliyorum Antalya'dan, sevgiler. Eyvallah, Antalya'da sevgili selamlarımızı gönderelim.

0: Bu arada Eleanor Müzik'ten Leyla Özdemir bizleri dinliyor şu an Antalya'dan. Ona da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Leyla Hanım'a söz yazarı, şair, değerli insan bizlere kulak veriyormuş. Ferdi kolay gelsin. Teşekkürler. Buradan Eleanor Müzik'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İşte ikinci hatta üçüncü bugün hat-trick'laştık. Güzel sanatçımızı Yaşen Efsane. İşte üçüncü parçası da tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin benden. Bizim şarkımız Güzel Eser. Volümleri açıyoruz. Volümleri açıyoruz.
1: Aç sesini kardeşim.
0: Aç sesini kardeşim. Nergis aç sesini.
2: Hastasıyız dede.
3: Devrek FM 93.0.

Güzel bir Sinan Özen sizlerle oldu. Eskimeyen şarkılar değil mi? Yani bu şarkılar belki ben ömrüm sonuna kadar dinleyeceğim ama gelecek nesil dinler mi bilmiyorum. Bu arada Araf da şu an bizleri dinliyor. Devrek Araf'a da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Gerçekten Devrek'te geniş bir kitlesi var Araf'ın. Ve çok anlamlı bir platform Araf platformu. Buradan Araf'taki dostlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Bizleri dinliyorlar. Allah razı olsun. Sıradaki parça benim benden Recep Kalmaoğlu'na gelsin demiş Fatih Boncukoğlu. Gelsin bakalım. Sırada çok güzel bir Ferdi Tayfur yorumu var. Şöyle gelelim diğer mesajlarıma. Şu anda sizi dinleyen amcam, teyzecam ve Aysun'a sevgiler. Onları çok seviyorum. Sıradaki parçayı onlara armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, çok mutlu olurum demiş dinleyicimiz. Ümran'ın dünyası. Gelelim diğer mesajlarımıza. Fatih Bey güzel bir parça talep ediyorum demiş Araf. Ferdi Tayfur'un çok güzel bir yorumu. Fatih Bey'e de gelmiş olsun. İyi yayınlar. Bey Cuma açık cezaevinden. Devrekli Dursun Eğriyer koğuşundan. Can abim Naşit Mandırıcı. Şahan Baran Tezel. Hacı Bayram Çaphan. Sarhan Soysal. Serkan Kepez. Hüseyin Akcan'a. Ali Emre Çelik. Ömür Özkan A2 koğuşundan. Has toprağım Akın Aksoy. Devrek açık cezaevi Gökhan gelmiş, ona selamlarımı gönderiyorum. İstek parça çalmış, istek parça çalmıyorum ama bakacağız. Gelelim ben köylümün yağmurlarında demişler, yer vermeye çalışacağım. Bütün gurbetçileri çalar mısın demiş, yer vermeye çalışacağım bakalım. Fatih Boncu'ya sevgiye selamlarımızı gönderdim. Gelelim hemen diğer WhatsApp'ımıza bakalım. WhatsApp'ımızda mesajlarımız birikmiş. Hemen okuyalım. Selamlar Ferdi Bey, hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oradan Filiz ben demiş. Sıradaki şarkı size ve tüm Devrek FM, Devrek FM'e gönül vermiş herkese gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum Ferdi Bey. En güzel ve en güzel ve duygulara hitap eden şarkılarla nerede tabii ki bölgenin tek yıldızı Devrek FM'de. Sorunsuz yayınlar diliyorum demiş. Oradan Filiz. Orduya

Sevgi ve selamlarımızı gönderelim Filiz aracılığıyla. Gelelim mesajlarımıza. İyi akşamlar. Zonguldak Beycuma Açık Cezaevi C3 koğuşunda olan eşim Mustafa Can Aksoy için sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. İstek parça çalmıyorum arkadaşlar. Bunu defalarca söyledim. Yani her yayında aynı şeyleri bana lütfen konuşturmayın. Benim yayınımda istek parça yoktur. Bilginiz olsun. Beycuma Kapalı Cezaevi A9 koğuşunda yatmakta olan Sercan kardeşime selamlar olsun. Sıradaki şarkı ona armağan etmek istiyorum demiş. Sanırsam Alaplı'dan Bülbül Güzel mesajı göndermiş. Eyvallah. Nergiz de biz bize. Düzce'den bizleri dinliyor. Değerli yayıncımız 16-18 saatler arasında sizlerle oluyor Nergiz. Tütsüler, mumlar, çaylar. Gel keyfim gel demiş. Sorunsuz yayınlar Ferdi Bey demiş Nergiz Hanım. Sıradaki parça tüm Derek FM dinleyenlerine gelsin diyerek mesajını tamamlamış. Son ses açtım seni dinliyorum abi. Balkondayım demiş. Çayımı, çorbamı, her şeyimi aldım. Harika müziklere kulak veriyorum. Hayırlı sorunsuz yayınlar diliyorum demiş Emine. Teşekkürler diyelim. Emine'yi de gönderelim şuradan. Yavaş yavaş diğer mesajlarımıza da yer verelim. İyi akşamlar Ferdi Bey. A5 koğuşuna yatan yeğenim Serhat Özdere ve koğuş arkadaşlarının sıradaki parça gelmiş olsun. Seni çok seviyoruz Serhat'ım. Bahar teyzesi göndermiş bu güzel mesajı Serhat'a. Umarım Serhat dinlemiştir bizlere. İyi akşamlar Ferdi. İyi akşamlar Ferdi abi. Ben Alev. Sıradaki en güzel şarkılar A5'te yatan can param oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Unutma, başına gelen kötü şeyler oturup üzülmen için değil, güçlenip ayağa kalkman içindir. Çok az kaldı yavrum, sabret. Yanındayız, seni çok seviyoruz diye gelen mesaj. Alaplı'dan Bülbül, teşekkür ederim Ferdi abi. Sesimiz kulağımız oluyorsun. Allah razı olsun demiş. Alaplı'dan Bülbül'e de buradan sevgi selamlarımızı gönderelim Alaplı'ya. Gerçekten her yerden dinleyenimiz var. Almanya'dan Vedat Karagül'le çok güzel bir eser gelecek. Bilgin olsun, beklemede kal. Selamünaleyküm. Beycuma A10 koşunu yatan kardeşim Rasim Efe'ye, ablası Melek Tatlı. Kendine iyi bak canım kardeşim. Seni çok seviyoruz. En güzel şarkılar sana gelsin. Bu yayın yaptığın için size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin. Evinizde huzur ve herkese evinizden huzur ve neşe eksik olmasın demiş. Melek Tatlı göndermiş bu güzel mesajı. Teşekkürlerimizi gönderdik Melek Hanım'a. Umarım kardeşiniz Rasim Efe de şu an bizleri dinliyordur. Sıradaki parçalar ona da gelmiş olsun. İyi yayınlar Zehra ben demiş. Beycuma Kapalı Cezaevinde olan eşim Barış Demiral için sıradaki şarkıyı çalar mısınız? Ela gözüm, kurban oldum. Seni çok ama çok seviyorum diye gelen güzel bir mesajdı. Efsane Vedat Karagül'e demiş Araf Devrek. Eyvallah. Umarım Vedat Karagül'e de bizi dinliyordur. Efsane Efsane Vedat Karagül'e selam olsun Almanya demiş Araf Devrek sayfamız ve Araf'ımız tabi. Tokat'tan Gülten. Selam Ferdi Bey, kolay gelsin yayınlar. Sıradaki parça tüm Devrek FM dinleyenlerine sizlere gelsin. Harika yayın, süpersiniz demiş. Teşekkürlerini göndermiş tabii ki. Gerçekten programımıza ve radyomuza teşekkürler gelmekte. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri dinledikleri için, dinlettikleri için, bizlere değer verdikleri için, tüm dinleyicilerimize tabii. İyi akşamlar Ferdi abi. Sıradaki parça Devrek, açık cezaevinde yatan eşim Muhammed Güney'e armağan ediyorum. Kendine çok iyi bak. Özgür günlerimize inşallah. İsmimi söylemeyin lütfen demiş. Söylemeyin lütfen. İsmini niye söylemeyeyim? O zaman niye mesaj atıyorsun değerli kardeşim? Yani şimdi sen armağan ettin ya, o oradan düşünecek acaba bu mesajı bana kim gönderdi? Değil mi? Ben olsam düşünürüm yani, bir mesaj gelmiş ama kimden diye. Devrek açık cezaevinde yatan eşim Muhammed Güney'e gelmiş. Bu güzel mesaj umarım dinliyordur eşiniz. Dedikten sonra Ferdi Baba tüm kral sevenlerine, Devrek FM sevenlerine ardından güzel bir Şebnem Kısa Parmak şiiri sizlerle olacak. Volümler açıyoruz. Volümler açıyoruz. Ne desin kral? Yolcusuz yolların anlamı olmaz. Değil mi? Eyvallah. Abi eşim tabii ki bir tanım. O zaman ismini niye gizledin? Yani ben olsam ismimi yazardım. Eşin olduğunu biliyorum. Ben biliyorum da o bilecek bir bakalım değil mi? Saygılar sevgiler sana da. Umarım Devrek açık cezaevinde bulunan Muhammed Güney de dinliyordur. Eşin göndermiş bu güzel mesajı. Aleykümselam, teşekkür ediyorum. Ordu'dan selamlar demiş. Eyvallah, Ordu'ya da selamlarımızı gönderdik. Çok teşekkür ederim abim.
Ya hep teşekkür mesajı alıyorum da bir çiçek alamadım daha. Hep teşekkür mesajlarınızı alıyoruz ama çiçeğinizi ve baklavanızı daha yiyemedim. Bu arada Zübeyde Hanım Aile Çay Bahçesi bizleri dinliyor. Ona da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Yayından sonra oradayım. Zübeyde Hanım Aile Çay Bahçesi'nde buyurun gelin çayımızı için.

Yolcusuz yolların anlamı olmaz. Güzel bir Ferdi Baba yürü. Bu arada Recep Kalmaoğlu da şöyle bizleri dinliyor demiştim. Araf'a selam var. Şöyle bir Araf'a gönderilen selamı bir okuyayım. Boş yere ben... Özkan'a selam söyle Ferdi demiş. Çikolata getireceğim ona demiş. Eyvallah, Vedat Karagül Almanya'dan bir mesajı göndermiş. Özkan'a selam söyle demiş. Aleykümselam.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Devrek FM 93.0.
4: Ferdi yayında.
5: Duyduğun en güzel ses
6: Devrek FM.

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerini. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Oysa ellerin, ellerin her şeyimdi. Ekmeğim de ellerin. Bilsen nasıl özledim hüzün rengi gözlerini. Seni özledim anne. Sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğime. Çayımı demlemeni. Üşüdün mü? Hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni. Coşku dolu bir bayram sabahı, gülerek kapıyı açmanı,

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Şimdi senden çok uzaktayım. Gözyaşlarımı söndürmüyor hasretim. Yanmaktayım anne, kanamaktayım. Dört yanım karanlık, dört yanım duvar. Sonradan kormuş ayrılık, yeni anlamaktayım. Bu bayramda gelemedim.

Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime. Söyleyemedim anne, söyleyemedim. Anam, anam, anam diyemedim. Ah anne, ah. Öyle özledim ki. Sızlar burnumun direği. Bilemezsin. Bilemezsin anne. Göremezsin. Anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvarlar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olamaz sandım. Bitmeyen bir hasret. Dinme.

0: Yani bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı, ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı. Her şey bir tarafa, her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne. Dualarını. Sen anasın, sen anasın anne. Ağlarsın, beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim.
1: Devrek FM 93.0.
2: 21.48 yaptık. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu 93.0 Devrek FM'de saatlerimize. Şu an bizleri eski terminal taksi şoförlerinden Basri Lenger de seyir halinde bizleri dinliyor. Ona da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim. Sırada çok güzel bir Murat İnce ve ihtiyacım var diyecek Acıoğlu. Bu iki güzel eseri ben Basri Lenger'e armağan etmek istiyorum. Şu an sanırsam köye doğru gidiyor trafik halinde. Trafik diyorum, seyir halinde bizleri dinliyor. Video atmış bize. Bu iki güzel eserimizi hem eski terminal şoförlerine hem de Basri Lenger'e göndermiş olayım. Devrek FM ailesi olarak. Gelelim diğer mesajlarımıza. Selamünaleyküm, Beycuma'da C9 koğuşundan, yani Kral Koğuş'tan selamlar demiş Yaman Özdemir. Kral Koğuş'a da selam olsun Yaman Özdemir aracılığıyla. İyi akşamlar demiş o mesajı sonra geçeyim. Bayağı bir uzun mesajdı. İyi yayınlar Ömer Sarkın'a, sevgilisinden şu an dinleniyorsan lütfen hemen ara. Seni çok merak ediyorum, korktum dinliyorsan hemen ara beni diye gelen mesaj. Abi rica etsem okuyabilir misiniz demiş, okuduk zaten. Yani okuduk Şeyma. Şeyma sanırsam öyle yazıyor bende. Gelelim diğer mesajımıza. Selamünaleyküm Ferdi abim. İstanbul'da yaşayan Zonguldaklı. Güzel parça çalar mısınız demiş. İsmini yazmamış. Şöyle bakalım. İsmi neymiş? Firma ismi yazıyor. Onu okuyamıyoruz. Firma ismi olduğu için. İsmini yazarsan seviniriz değerli kardeşim. Şöyle mesajını da okuyalım. Selamünaleyküm Ferdi abim. İstanbul'da yaşayan Zonguldaklı. Güzel parça çalar mısınız demiş. Sırada çok güzel bir Murat İnce yorumu var. Size de gelmiş olsun. Zonguldak Kozlu diye gelen mesajdı. Onu da sonra okuyayım. O zaman ne yapalım? Şöyle güzel bir Murat İnce ve ardından Acıoğulları. Yani Acıoğlu ihtiyacım var desin. Daha sonra ben buralardayım.

0: Şimdi yazdı az önceki mesajın sahibi Berat Bozacıoğlu. Ha şöyle ya, firma ismi yazma. Yani firma ismi yazma, firma ismi veremiyoruz ama senin reklamlarını da almayı isterim yani, bilgin olsun Berat. Yani Berat'a da buradan sevgi selamlarımı gönderirim. En güzel şarkılar ona da gelmiş olsun, ailesine de gelmiş olsun. Berat Bozacıoğlu. Senin de reklamlarını almak isterim, bilgin olsun. Ben ilk defa katılıyorum yayınınıza. Harikasınız kardeşim, parçalar süper demiş, eyvallah. Sana da gelmiş olsun en güzel parçalar.
1: Karanlığımın örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinde mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk, bu kaçıncı sensiz gece, saymadım, adını koymadım ve öylesine değiştim ki, görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olan. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda. Cebimde burnunu sildiğin o üç kuruşluk peçete, yakut mis

Ali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıdı elinde hasrete pervane. Senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslına sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetimi ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil, benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katranda boğuluyorum, senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra aç içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli, darbe. Gidişinle açılan büyük çukur, devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12:05 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzun diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık ezgiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen, volkan olur, patlar. Sorma ne halde, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaktayım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip

İsmail Zonguldak'tan mesaj ulaştırmış. Zonguldak 10 Temmuz'dan Köroğlu. Sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin kral demiş, kolay gelsin eyvallah yayınlar diyerek mesajını tamamlamış. Cemile mesajını ulaştırmış. Selamlar denizlerin yayınlar memleketime, güzel memleketime selam olsun demiş, teşekkürler. 93.0 Devrek Efendisiniz. Şöyle sizlere bir sürpriz yapayım dedim. İlk önce bu sürprizi bir dinleyelim. Daha sonrasında ben buralardayım.

seni ilk gördüğüm zaman. Ah can özüm, Ayşe'm, dünyam nasıl da değişti. Ben sana çok ama çok aşığım. Aşka açtım kalbimi, senle birleşti yolum. Bak, özlemler bitti artık. Hoş geldin mutluluğum, hoş geldin kalbime. Hoş geldin yüreğime. Aklımı baştan alansın, kalbimi benden çalansın. Yüreğim

İyi akşamlar, iyi yayınlar Zonguldak'tan demiş Mürvet. Zonguldak'ımıza da iyi akşamlar. Harikasınız demiş yine. Yayınlar harikasınız demiş Sercan. Teşekkürler. Taner Gül'ün hayırlı yayınlar. Kolay gelsin diyerek mesajını tamamlamış. Akif mesajını ulaştırmış. Gurbetten Sıla'ya selamlar, sevgiler, saygılar. Kolaylıklar dilerim demiş. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun demiş Ferdi babanın. Eyvallah diyelim. Allah Allah. Sol şeritleri boşaltıyoruz. Sol şeriti boşaltıyoruz. Damardan giriyoruz. Damardan.

0: Paşahşehir İstanbul'dan çok çok selamlar ederim demiş. Eyvallah Bertun Bastonculuk. Selamünaleyküm, rica etsem benim bir mesajım var demiş dinleyicimiz. Beycuma C9 kuştan yatmakta olan kral abilerim. Tüm radyo dinleyen Hüzün abime selamı var. Ve tüm Beycuma selamlar demiş. Yaman Özdemir, bugün değil de elbet bir gün aslan kafese yakışır diye mesaj. Güzel devrek efem. Devreğimize selamlar demiş, eyvallah. Mesajı bir toparlayalım, veya bir karışık gelmiş dinleyicimiz. Şöyle baştan bir mesajı bir toparlayalım değil mi? Ayıp olmasın dinleyicimize. Demiş ki, selamünaleyküm, rica etsem benim bir mesajım var. Beycuma C9 koşuna yatmakta olan kral abilerim. Tüm radyo dinleyen Hüzün abime selamı ve tüm Beycuma'ya selamlar. Yaman Özdemir, bugün değil ama elbet bir gün aslan kafese yakışır.
1: Bir kuraldır, anlamı ise aldatmak.
0: Abim senden güzel bir parça çalar mısınız demiş, çalmaya çalışacağım. Ferhat Bozucuoğlu, çalmaya çalışacağım. Merhaba, Beycuma Açık'ta yatmakta olan Güray Kürşat, Sefer Taş ve Özgan Kahveci'ye selam olsun. Sıradaki parça onlara gelmiş olsun. Ben istek parça çalmıyorum. Yani her yayında aynı anonsları yapmaktan bıktım. Beycuma'dan satılmış yayınlar demiş sizden. O da istek parça istemiş. Onu da geçelim. Sıradaki parça onlara gelmiş olsun. Özellikle bu şarkı kahvede okuyor oynayan Sercan'a gelsin demiş. Satılmış göndermiş Beycuma'dan.
1: Sen aşka hile katan.
0: Şimdi öyle bir yazmış ki, Beycuma'mı ben çaycudan demiş. Mesajı düzgün gelseydi. Beycuma Açık'ta yapmakta olan Erkan Öztürk namı.

0: Erkan Hoca'ya selam olsun. İhtiyacım var şarkısını çalar mısınız demiş. O zaman ne diyelim? Gelsin mi ihtiyacım var? O zaman şöyle bir mesajımız daha var. Onu da okuyayım, sonrasında o güzel parçayı yer vereyim. Neredeydi mesajıma geleyim. Yener, ben Beycuma Açık Cezaevinden Devrekli Dursun Eğriyer. Can abim Raşit Mandırıcı, Şahan Baran Tezel, Hacı Bayram Çaphan, Tarhan Soysal, Serkan Kepes, Hüseyin Akçana, Ali Emre Çelik, Ömür Özkan, Aki Koğuşundan Has Toprağım Akın Aksoy, Devrek Cezaevi Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki parça onlara gelsin demiş. Gelsin bakalım, sırada çok güzel bir parça var. Bursa'dan selamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah. Bursa Yıldırım Zonguldaklar Derneği'ne de buradan sevgili selamlarımızı gönderelim.
1: Devrek Efendim.

0: var. Tüm radyo dinleyenlerine Yaman Özdemir. Ya şimdi az önce okumuştum bu mesajı, bir kez daha yer vereyim dedim, dinliyorlarmış tabi bize. Yaman Özdemir güzel mesajlar yazmış bu akşam yine. C9 koğuşunda yatmakta olan kral abilerim, tüm radyo dinleyen Hüzün abime selamı ve tüm Beycuma'ya selamları var. Yaman Özdemir bugün değil de elbet bir gün aslan kafese yakışır diye mesajını iletmişti bizlere, az önce okumuştum. Yine buluşturdum. Bertun Bastonculuk, 46 yaşındayım ama hala devrekliyim. Ben de. Ben de devrekliyim, merak etme. Yıldırım Zonguldaklar Derneği'ne de buradan sevgili selamlarımızı gönderdik. Bizleri dinliyorlar Bursa'da. Almanya'dan da dinleyen dostlarımız var. Onların anonslarını yapalım. Mehmet Hızarcı. Selam Ferdi, kolay gelsin. Yine yayın harika, mükemmelsin demiş. Sıradaki parça tüm devreklere gelsin ve gurbette yaşayan Zonguldaklara gelmiş olsun demiş. Teşekkürler. Almanya'da sevgili selamlarımızı gönderdik. Mehmet Hızarcı ve yine Vedat Karagül'le ve yine Güngör Gözsüz. O da bizleri dinliyor. Kolay gelsin Ferdi. Özban'daki anneme ve sizlere sıradaki parçayı armağan ediyorum. Harika program, başarılar dilerim diye mesajını tamamlamış. Eyvallah diyelim Güngör Gözsüz'e de. Şöyle baktığımda Kadir Altıkulaç. Zonguldak Devrek Türkmenoğlu köyüne, Karakoçlu köyüne selam gönderiyorum Ferdi demiş. Sıradaki parça tüm Zonguldaklara, Almanya'da yaşayan devreklere gelsin demiş. Eyvallah. Murat Mintaş mesajını ulaştırmış. Bizden tüm Zonguldaklı hemşehrilerimize gitsin ve sizlere gelsin sıradaki parça demiş. Bursa Yıldırım Zonguldaklar Derneği. Eyvallah diyelim Bursa Zonguldaklar Derneği'ne. Onların da sanırsam yakın bir zamanda dernek kuruldu, yeni kurulduğu için bir güzel bir organizasyon düşünüyorlar. Rabbim nice üyeler yapmayı ve birlik beraberliklerini daim etsin inşallah diyelim. Gelelim diğer mesajımıza. Berat Bozacıoğlu yer vermeye çalışacağım az sonra. İstanbul'dan selamlar demiş. Ergin Sarıoğlu sanırsam İstanbul'dan selamlar demiş. Ona da selamlarımızı gönderelim. Şöyle güzel bir sinem üzerine sizlerle paylaşayım. Daha sonrasında oy pullim, şöyle bir Karadeniz'e doğru uzanalım değil mi?
1: Devrek FM 93.0 Erdi.

Ersin Özen kapına kırmızı bir gül bıraktı diye şöyle yıllar öncesine doğru bir inceden gittik değil mi? Bu güzel şarkıyla. Şöyle gelelim mesajlarımıza. Berat Bazocuoğlu, Ferdi abi kolay gelsin yayınlar demiş. Yayınız harika. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim değerli birine armağan etmek istiyorum ve Devrek FM dinleyenlerine de gelsin olsun demiş Berat Bazocuoğlu. Buradan kendisine sevgi selamlarımızı gönderirim. Sırada çok güzel bir eser var. Berat Bazocuoğlu'ndan tüm sevenlerine, sevdiklerine, değer verdiklerine gelsin bakalım.

Dili Gözbekik, Antalya'dan selam Ferdi, kolay gelsin. Güzel bir çiçek göndermiş. Teşekkürlerimizi gönderiyoruz Antalya'ya. Gurbetten İstanbul'dan selamlar demiş. Gençlik yıllarında çok dinliyorduk bu radyoyu. Artık vazgeçilmezsiniz. Devrek efem yine eskisi gibi, bilginiz olsun. Teşekkür ederim abim demiş Berat. Eyvallah. Tam firma ismi verecektim. İlk önce bir reklamı anlaşalım, sonradan veririz firma ismini. Araf Devrek sesime gelmiş Fatih Boncukoğlu. Araf Devrek uyuyor galiba Fatih. Araf Devrek uyuyor. Bu güzel parça Araf Devrek'e gelsin. Bu güzel parçayı ben sadece Araf Devrek üyesi olanlara, takip edenlere, sevenlere gönderiyorum bu güzel eseri. İki mesaj daha okuyayım, sonra bu güzel mesaja, şarkıya yer vereyim. Selam yayınlar demiş Ayten, teşekkürler. Selamünaleyküm. Zonguldak Beycuma açık cezaevinde yatan mekansız kral Cüneyt Demir Döyer'e istek parça çalmıyorum. Sıradaki parça gelmiş olsun. Yani programı dinlemiyorsunuz. Programı şöyle düzenli gelen bir dinleyin. Anonslarımızı bir takip edin. Bu program istek yayını değildir. Yani niye mesajlarınızda halen ısrarla istek yazıyorsunuz anlamadım. Çünkü çaldığımız parçaların hepsi güzel, hepsi özel seçilmiş parçalar. Yani ısrarla böyle istek yazıyorsunuz olmuyor. Bu program yani 21-23 saati programı istek programı değil, bilginiz olsun. Perşembeden Kerem Özkurum'dan Beycuma A5 kuruşunda yatan Barış Odacı'ya sıradaki şarkı armağan etmek istiyorum diye gelen mesaj. Bu güzel parça gelmiş olsun A5 kuruşunda yatan Barış Odacı'ya. Umarım dinliyordur bizi. Bir mesajımız daha var, hemen onu da değerlendireceğim. Merhaba, Neslihan Çetinkaya ben demiş. Annem Cevriye Yıldızhan için sıradaki parçayı armağan ediyorum. İyi akşamlar, iyi çalışmalar demiş. Teşekkürler. Az sonra gelecek annenize güzel bir eser. Ankara'dan selamlar demiş Ayben 06. Eyvallah, Ankara'da sevgili selamlarımızı gönderelim. Dile Gözmekik. Bu parça sana da gelmiş olsun. Antalya'da şu an Dilek. Dilek Hanım'a da gelmiş olsun bu güzel eser.

0: Devrek FM 93.0.
1: Şimdi sosyal medyamız Instagram üzerinden şarkı sana gelsin demiş Ayten. Ayben'e tabii. Ben de dedim emin misin? Şöyle bir arada kısa bir diyalog kurduk orada. Böyle güzel bir başımın tatlı belası yapayım dedim, ben de listemdeydi. Tam o ara şarkı sana gelsin demiş Ayten Ayben'e. O da teşekkür etmiş tabii. O zaman bir güzel parça size gelmiş olsun bakalım.
0: Radio.

Şöyle WhatsApp'ımdan veya bir mesajlar gelmiş Devre Gefen WhatsApp hattımızdan. Ferdi abi yayını uzat, yayını uzat diye nasıl uzatayım? Nasıl uzatayım ya? 23'e kadar benim yayın. Tabii buldunuz böyle güzel şarkıları bırakmak istemiyorsunuz 93.0 Devre Gefen'de. Şu an 12 mesajımda yayını uzat diye mesajlar var. Yok yeterli. Ardından güzel bir Sinan Özen'i aldım. Az önceki yapay zekaydı. Ama bir orijinali dinleyelim dedim. Sinan Özen başımın tatlı velası diyecek. Ardından güzel bir Muazzer Soy, Yeşil Ördek gibi. Güzel bir türküsüyle sizlerle buluşacak 93.0 Devrek FM'de. Tabii ben bu güzel Sinan Özen yorumunu şu an bizleri sanırsam Ankara'dan dinliyorlar. Ayten ve Ayben'e gelmiş olsun. Sinan Özen'in bu güzel yorumu.

0: ayrılmam.
1: Başımın tatlı belası. Sinan Özcan'ın bu güzel eseriyle sizlerle oldu. 93.0 Devrek FM mikrofonlarında Neslihan Çetinkaya mesajını ulaştırmıştı. Annesi Cevriye Yıldızhan için sıradaki parçayı armağan etmek istemişti. Ben aldım listeme. Allah Allah, Muazzer Soy, Yeşil Ördek Gibi. Bu arada demiş ki Neslihan, annem köy ekmeği yapacak sana demiş. Teşekkürler, annemizin ellerinden öpüyorum. Cevriye annemizi almış gibi oldum, yemiş gibi oldum, ellerine sağlık. Ben de yazdım karşılık olarak, kara mancar da var mı, kara mancar dedim, o da var demişler. Bu güzel şarkı sizlere gelmiş olsun. Cevriye Yıldızhan ve Neslihan Çetinkaya'ya.

93.0 derece hem de yavaş yavaş bir birliklerimiz daha sonuna geliyoruz ya diğer dinleyenlerimiz. Mesajlarınız çok ama okuyabildiğimi okumaya çalıştım. Şöyle diğerleri de var, onları da şey yapacağım, okumaya çalışacağım, pardon. Kafam karıştı biraz. Beycuma kapalı cezaevinde olan babam Osman Şenses'e, kızı Ebra Şenses'ten sıradaki parça armağan ediyorum diye gelen bir mesaj. Beycuma kapalı cezaevindeymiş babası Osman Şenses. Kızı yazmış, Ebra Şenses sıradaki parçayı babasına armağan etmiş. Biz de sıradaki parçayı bu değerli aileye armağan edelim. Şöyle kısadan kimler bizlere mesajını ulaştırmış, şöyle tek tek anonsunu geçeyim ki okuyamadım çünkü çoğunu. Çünkü şarkılar güzeldi. Şarkılar birbirini tamamlayınca ben de yer veremedim. İstanbul'dan Kanat'tan selam Ferdi, kolay gelsin yayınlar. Yayın harika, sıradaki parçayı tüm devrek hem dinleyenlerine armağan ediyoruz demiş. İstanbul'dan Kanat'tan göndermiş bu güzel mesajı bizlere. Gelelim diğer Mesut mesajı ulaştırmış Ereğli'den. İstek parça istemiş, istek parça çalmıyorum Mesut. Şöyle bir WhatsApp'ımı tekrar güncelleyeyim. Geriye mesajlar düştü, onları yukarıya almaya çalışıyorum bir taraftan. Meryem mesajı ulaştırmış Zonguldak'tan. Sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum. Özlem İstanbul Esenyurt.

Mahmut'tan eşime yine güzel bir parça çalar mısınız Ferdi Bey demiş. Tekirdağ'da İsa Candaş, tüm Özbağlara gelsin sıradaki parça. Erkan Kala, Zonguldak çay cumaları selam olsun Ferdi kardeşim demiş. Ve yine annem babam Zonguldak Devrek Özboğ köyünden Nurhan Tosun ve Yaşar Tosun da şu an bizleri dinliyorlar. Onlara da buradan sevgi selamlarımı göndereyim annem Nurhan ve Yaşar Tosun'a. Çiğdem Şekerci yine mesajı ulaştırmış. Nuray Kareli Hatıl Devrek'ten. Fatih Şeref yine çay cumadan ulaştırmış. Mustafa Kalaycı Çekmeköy'den mesajı ulaştırmış. Dursun Kapaçoğlu Erey Eyerci'den göndermiş. Murat Mintaş Bursa'dan mesajını göndermişti. Fatih Boyraz yine mesajını ulaştırmış. Gelelim diğer mesajlarımıza. Şöyle bir tekrar WhatsApp'ımıza bakalım. Elif Terzi Gökçebeylere gelsin sıradaki parça demiş. Öznur Kırkıl Ankara'dan selam Ferdi Bey, ilk defa dinliyorum, yayınız güzeldi demiş. Aynur Köktürk yine Instagram'dan takip ettim, harika yayınız var demiş, eyvallah. Gelelim diğer mesajlarımıza. Beytullah mesajını göstermiş. İstanbul Çekmeköy'den Beytullah. Ve yine şöyle baktığımda güzel mesajlarımız var. Onları da hemen es geçeyim. Hafiften okuyarak devam edeyim. Hüseyin Kıyıcıoğlu Yerci'den göndermiş mesajını. Yasemin Özsüt Muhammed mesajını ulaştırmış. İlyas İnamoğlu göndermiş yine. Engin Akbıyık Zonguldak'tan Zonguldak Spor'a başarılar Ferdi abi demiş. Elif Köse Akif mesajını ulaştırmış. Sinan. Ve yine şöyle baktığımda ablama gelsin sıradaki parça abi demiş Adem. Kemal Karga tüm Devrek FM dinleyenlerine gelsin sıradaki parça. Emin Yaşar yayın harikaydı, eline sağlık demiş. Eyvallah diyelim. O zaman ne yapalım, şöyle güzel bir eser daha sizlerle buluşturayım. Daha sonra veda için ben buralarda olayım.

Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar. B Cuma Cezaevi B1 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ, koğuş arkadaşları ve kader mahkumlar için sıradaki parça armağan ediyorum. Not. Dolunay, seni seviyorum abi. Firdevs ablasından selam olsun demiş mesajında. Firdevs ablası göndermiş sanırsam bu mesajı. B Cuma Cezaevi B1 koğuşunda yatmakta olan Asım Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşlarına ve tüm kader mahkumlar için sıradaki parça isterim. Sırada çok güzel bir imparator yorum var. Sizlere gelmiş olsun. Selamünaleyküm, ben Devrek'ten Rıfat Usta. Sıradaki parça A5'te yatan can dostum Barış Odacı'ya gelsin demiş. Eyvallah Rıfat Usta, umarım dinlemiştir.

Şöyle diğer mesajımıza gelelim. Yüreğin emeğine sağlık abi, yayın çok güzel demiş dinleyicimiz. Eyvallah diyelim kendisine. Az sonra son bir anonsumu daha yapacağım. Daha sonra vedamı gerçekleştireceğim. 93.0 Devrek FM'de.

şöyle yapalım, iki güzel imparator yorumuyla ben bu akşamı vedamı gerçekleştireyim değerli dinleyenlerim. Gelen mesajımızda ismini yazmadı dinleyicimiz ama ben ismini bir sorayım, sonra anonsumu yapayım. Eşi sanırsam. Canım eşim, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ferdi Çınar diye gelen mesaj. Sıradaki parçayı ona armağan ediyorum, yayınlar demiş.

Şöyle mesajlarımıza yer verelim. Yine yayına az bir şey uzatacağız. Serdar şu an yok. Serdar'dan bir cevap bekliyoruz. Onun için kısa bir devam edelim. Ferdi Çınar şu an Beycuma kapalı cezaevinde kalmaktaymış. Eşi göndermiş bu güzel mesajı. Canım eşim, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sıradaki parça Çınar'a gelsin, yani Ferdi Çınar'a gelsin demiş Başak Çınar. Eşine göndermiş bu güzel imparator yorumunu. Umarım dinliyordur bizleri şu an Ferdi Çınar. Güzel parça içinizden sizlere armağan olsun. Sıradaki parça. Zonguldak kapalı cezaevindeymiş kendisi. Ona da buradan sevgi selamlarımızı gönderelim.

0: Devrek FM 93.0. Ferdi.
1: Almanya'dan Vedat Karagül'le Ferdi Kolay Gelsin demiş. Dinlemeye devam ediyorum. Sıradaki parçayı tüm devreklere, gurbetçilere gelsin demiş. 10 gün kaldı demiş gurbetçilere gelmesine. Yani ortalama 3 haftaya demiş. Gelsinler, buyursunlar memleketimize. Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun yaşayan Zonguldaklarımızın gelsinler memleketlerine. Bu güzel eser onlara gelsin, tüm gurbetçilerimize. Ve yine Çetin Bozkurt'a da gelmiş olsun bu güzel eser. Ona da güzel bir parça armağan edelim dedik. Dinleyenlerimiz ona da parça armağan etmişler. Bu güzel parça hem gurbetçilerimize hem de Çetin Bozkurt'a gelmiş olsun bakalım.

Soğuktu. Her taraf bembeyaz. Gök zifiri karanlıktı. İçim üşüyordu. Çocuktum. Ağlıyordum. Gizli gizli. Içkıra içkıra. Sesim duyulmasın diye yorganın altına girmiştim. Çok korkuyordum. Ağlıyordum. Son kez öpmüştü ablam beni. Kala kalmıştı. Dedi işaret parmağını dudaklarına değdirerek. Hastanelerde gördüğüm hemşire ablaların fotoğraflarına benzemişti. Sakın sesini çıkarma. Ahmet'imi de öp benim yerime. Annemin.

çok seviyorum. Ablam gitmişti. Nereye diye soramadım. Bir ıslık sesi duydum inceden. Aklımda hep bu ses kaldı o geceden. O ıslık felaket oldu ablamın. Ve yıllar süren suskunluğu babamın. İyice içine kapandı babam. Mahallede kimselerin yüzüne bakamaz oldu. Hayata küstü. Aylarca, yıllarca. Annem ağladı, o sustu. Hep bir haber bekleyerek geçti günleri. Sormuyordu ama bekliyordu.

Ablam bir daha dönmedi. Kim bilir, belki de dönemedi. Söz verdim kendime. Ben hiç kopmayacaktım onlardan. Evlenmeyecektim.

gelmiş. Tek umutları bendim. Gözümün içine bakardı baba. Bir tane kızım benim der. Başını öne yerdi. İçim titrerdi. Pek belli etmezdi ama. Babam en çok beni severdi. Canımı istesinler, kızımı istemesinler derdi babam. O daha çok küçük, küçücük diyerek geri çevirirdi kısmetleri. Hiç büyümeyen kızıydım babam. Sonunda benim de istediğim birine olur dedi babam. Hayırlısı olsun. Beyaz gelinliğimi giyeceğim güne kadar hep sustu. Ağzını bıçak açmıyordu. Bir gece annemle konuşurlarken duydum. Acaba doğru mu yaptık hanım? Uzaklara verdik kızı, gurbet ellere verdik. Taht yaptık da baht yapamadık şu kızlara. Yazık bize, yazık diyordu. İyi olur inşallah bey dedi annem. İyi olur inşallah. Sıkma canını. Ablasına benzemesin kaderi. Nereden bilirdim gurbet ellere gelin gideceğim. Zordu gurbet dedikleri. Şimdiden yaktı içimi. Kim bilir nasıl özlerim annemi, babamı, kardeşlerimi, evimi, memleketimi. Gözyaşları içinde yatağıma girdim. Yorganı başıma çektim. Çocukluğumu bıraktığım bu evde son gecemdi. Ağlıyordum. Bu evde doğmuştum. Ve ilk defa bu evde ağlamıştım. Duvarlara baktım. Sokak lambasından sızan ışıkta sararmış aile fotoğrafımızı gördüm. Her şey eskimeye mahkumdu demek. Hemen yanında ablamın astığı Orhan Gencebay posteri duruyordu. Bir teselli ver yazıyordu üzerinde. Ama hiçbir teselli vermiyordu. İnadına acıtıyordu işte. İçimde bir şeyler kopuyordu. Paramparça olmuştu. Hepimiz paramparça olmuştu. Kitaplığın üzerine çizdiğim çöp adamları gördüm sonra. Nasıl da azar işitmiştim annemden. Bu çocuklar hiçbir şeyin değerini bilmiyorlar diye bağırmıştı. Biliyorum annem. Şimdi her şeyin değerini biliyorum işte. Senin de, babamın da, kardeşlerimin de. Hepinizin değerini çok iyi biliyorum. Sizi çok seviyorum anne. Sizi çok seviyorum. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyordum. Yorulmuştum. Tam dalmak üzereydim ki kapı gıcırtısıyla uyandım. Babamı gördüm. Uyur gibi gözlerimi kapattım. Yatağımın yanına diz çöktü. Üstümü örttü sıkı sıkı. İlk defa saçlarımı okşadı. Saçlarımı okşadı babam. Ne kadar da geç kalmıştım. Ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. Bir taraftan hiç bitmesin istiyordum bu rüya. Alnımdan öptü babam. Gözyaşları yanaklarımda kaldı. Daha fazla dayanamadım. Baba dedim. Boynuna sarıldım. İstemezsen gitmem baba. İstemezseniz gitmem. Allah'a emanet ol yavrum dedi. Çok mutlu. Canım babam benim. Canım babam. Ellerini öpüyordu. Hem ağlıyor hem gidiyordu. Canım babam benim. Canım anam.

yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. 93.0 Devrek FM'de dediğimiz gibi Hüsran bu akşam yok. İşlerinden dolayı, şehir dışında olduğundan dolayı bu akşam yayınını egale edemiyor Hüsran. Bilginiz olsun. Buradan Hüsran'ın dinleyicilerine ben söyleyeyim. Bu akşam Hüsran yok.

Bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız ama şöyle bir bizlere bir bugün başımıza bir şey yaşadık bugün. Özellikle radyocu arkadaşlarımla beraber başımıza bir olay gelmişti. Aslında yayın boyunca bunu yapmak istedim. Ama zaman kalmadı. Bu zamanı bıraktım.

Gülüyle size vedamı gerçekleştiriyorum. Yarın akşam yapacağım bu anonsu. Yarın akşam görüşünceye dek hepinizi kalbinizi sahibi olan Yüce Rabbime emanet ediyorum. Dediğim gibi Hüsran bu akşam yok. İşlerinden dolayı yayın alamıyor. Yarın akşam görüşmek dileğiyle kendinize bakın. Hoşça kalın.

0: yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: sever ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM. Adana.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM. 93.

Sim rüzgarları ne zaman eserse o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım öper beni annem yanaklarımdan güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalarken.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun.

당신의 르말레리 마크요. 아침에 도로 azalırsa yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel ha.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli olan kapalı hava
2: akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmalı. Rüzgar kuzey bölgesinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehirse her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: 93.0 Devrek FM.

0: Çok çok çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün alkışlarınız.
1: Sanış 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.